0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis Meslek Yüksek Okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2005

0: 506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle ben hep seni beklerim bu şey.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan, eğil bir yerden toplayamıyorum parçalarımı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel

0: Bunlar alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor.

0: ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğ'ün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'nın Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet

0: da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar

0: Hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi

0: Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksekokulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı. Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi. Altınoluk Pazarı. Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak. Ambar Semt Pazarı. Ambar Mahallesi Anamur Caddesi. Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı önce Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'u kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nca Bakan Akın Gürlüğün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşmesine ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakan Gürlek, "İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak, sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamdan takip edilecek, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa Tugayı karargahının Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını açıkladı. Karargah 31 Ağustos tarihinde aktif hale gelecek ve 2038 senesine kadar Türkiye'de görev yapacak. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Milletvekili Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
2: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve karayollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Kayseri Tekvanlı İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. 7. Uluslararası Kültepe toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını aynı çatı altında buluşturdu. 2 yılda bir düzenlenen ve Kültepe Kanişte çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmak amacıyla toplantı 4 gün boyunca yoğun bilimsel oturumları ev sahipliği yaptı. Kayseri dahil 4 ilin sağlık yöneticilerinin katılımıyla halk sağlığı hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda sahada yürütülen çalışmalarla karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözümleri masaya yatırıldı. Kayseri'de tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklete çarparak düşmesi sonucu ölümüne sebep olan alkollü sürücünün yargılandığı dava yine ertelendi. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin yeni güvenlik görevlisi İşkur üzerinden istihdam edilmesi planlanıyor. Okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek personele ise dedektörle arama yetkisi verilecek. Polis meslek yüksek okulları başvuruları başladı. Bu kapsamda 2506 erkek, 630'lu kadın ve 60'ı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmak üzere toplam 3250 öğrenci alınacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alımı yapılacak. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Türkiye U15 kız milli takımının 12-18 Ağustos tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek seçme kampı kadrosuna Kayseri'den 3 sporcu davet edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Sivaslar Günü etkinlikleri kapsamında Ebru Yaşar ve Ayaz Aydın Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay Gazinosu, yaz sineması etkinlikleri, çocuklara özel etkinlikler ve daha fazlası bu hafta sizlerle birlikte olacak. İşte bu haftanın etkinlikleri.
2: Kayseri'deki etkinliklerde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Dünya Sivaslılar Günü 3. buluşması ve Sivaslılar Günü kutlamasında Ebru Yaşar sahne alacak. Programda ayrıca Ayaz Aydın, Namık Kemal Bilgin, Özlem Çömez Utan, Muzaffer Elitaş ve Ferihan Atik performans sergileyecek. Bunun yanı sıra Kerem İlhaslı Butik Otel'de Bülent Serttaş sahne alacak. Etkinlikler bitmedi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek Millet Fest kapsamında Burak King ve Umut Kaya sahne alacak. Ayrıca Koca Sinan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Fuar 38 kapsamında Sefa Doğanay bu hafta sahne alacak. Çocuklar için ise Refat Antayfa DJ gösterisi sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında ise Deli Bayram oyunu sizleri bekliyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün ve Özgür Kedi Sıkadi sizleri bekliyor. Yaz sineması günlerinde ise Selvi Boylum Al Yazmalım ve Neşeli Günler filmleri sizlerle birlikte olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikleri dinlediniz. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım, ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar, hepsi birbirine, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz.
2: Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma, karşıya bak diyorum ama.
1: Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük. Öğretmeniyle beraber oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni. Her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar, hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi.

Yapacağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitimin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları herkese kapılarımızda açık sonuna kadar.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbni Batuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbni Batuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbni Batuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bilim insanımızın, araştırmacımızın, yerli sanayicimizin müthiş çabasıyla bugün 40 ülkeye solunum cihazı

0: satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. Türkiye hem sağlık hizmetlerinin hem de milli sağlık sanayisinin gelişiminde büyük çaba harcıyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliği 2030-2050 döneminde sıcak stresi, yetersiz beslenme, sıtma ve ishal nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme yol açabilir. Avrupa'da Haziran sonunda yaşanan aşırı sıcaklarda en az 3700 ek ölüm kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için geçen yıl 3.1 milyar liradan fazla tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin ülke genelinde yaygın şekilde sürdürüldüğünü ve 2025'te 300 bini aşkın kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğin vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Mehlepçi, düzenlemenin aile hekimlerine yeni sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, ek personel, finansman ve hukuki destek ihtiyacına dikkat çekti. Avrupa Birliği kayıtlarına göre Türkiye menşeli gıda ve tarım ürünleri için 2026'nın ilk 7 ayında 270 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 197'si sınır reddiyle sonuçlanırken 195 kayıt ciddi risk kategorisinde değerlendirildi. Pestisin kalıntıları, mikotoksinler ve mevzuata aykırılıklar Türkiye'nin ihracat karnesindeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi ortak savunma anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan bölgesel beladan kurtulma arefesinde. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. On binlerce işçi kardeşimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ile 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Anlaşmaları Enstitüsü'nün önceliğinde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi dedi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaeş'in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, Şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol birincilik ekiplerinden Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığı duyuruldu. Galatasaray Kulübü 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, Türk voleyboluna sağladıkları katkı nedeniyle 14 Ekim'de Roma'da düzenlenecek 2026 Euro Mediterranean Excellent Award töreninde ikinci kez ödüllendirilecek. Eskişehir'de düzenlenen Etilli Falif Uluslararası Eskişehir Yarım Maratonu ve Spor Festivali 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona 14 farklı ülkeden 2000'in üzerinde futbolcu katılacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
3: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerindeki simge yapılar ve kuleler, üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin ve dünyanın güvenliği ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığı olduğunu belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin faaliyetleri, arazilere el koymanın ötesine geçerek Filistinlilerin evlerinin ele geçirilmesine kadar ulaştı. Avustralya'nın Victoria eyaletinde 5HN1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Amerikan basınında yer alan bir analizde ABD'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'u Tahran'a karşı savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Para dönmek için aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz, aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı 30, Özvatan Sarız, Tomarza 31, Akkışla ve Bünyan 32, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33, Ankara 34 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan sizler için.

Yılmaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Koramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebubekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
0: Reflü belirtileri nelerdir? baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: erinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi ortak savunma anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan bölgesel beladan kurtulma arefesindeyiz. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. On binlerce işçi kardeşimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ile 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Anlaşmaları Enstitüsü'nün önceliğinde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi dedi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaeş'in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol birincilik ekiplerinden Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığı duyuruldu. Galatasaray Kulübü 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, Türk voleyboluna sağladıkları katkı nedeniyle 14 Ekim'de Roma'da düzenlenecek 2026 Euro Mediterranean Excellent Award töreninde ikinci kez ödüllendirilecek. Eskişehir'de düzenlenen Etilli Falif Uluslararası Eskişehir Yarım Maratonu ve Spor Festivali 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona 14 farklı ülkeden 2000'in üzerinde futbolcu katılacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye, 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011. 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011. Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Suudi Arabistan'ın çeşitli kentlerindeki simge yapılar ve kuleler, üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vesilesiyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin ve dünyanın güvenliği ile istikrarına katkı sağlayan uzun vadeli bir savunma ortaklığı olduğunu belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin faaliyetleri, arazilere el koymanın ötesine geçerek Filistinlilerin evlerinin ele geçirilmesine kadar ulaştı. Avustralya'nın Victoria eyaletinde 5HN1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Amerikan basınında yer alan bir analizde ABD'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'u Tahran'a karşı savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı 30, Özvatan Sarız, Tomarza 31, Akkışla ve Bünyan 32, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33, Ankara 34 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: room.
1: Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
1: Dijital Manşet.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzede bir vatandaşın hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek oldu. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Göksumlu depremzede Filiz Güloğlu'nun çölyak hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek olabilmek, duasını ve gönülden teşekkürünü almak bizim için büyük bir mutluluktur dedi. Yıldırım Beyazıt, ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kentsel dönüşümde Melikgazi bir marka olmanın ötesinde hakikaten arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güven telkin eden, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kentsel dönüşümden talepleri olan bir belediyeyiz. 600 bin nüfuslu Melikgazi'de şu anda tam 11 farklı noktada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şu anda 8500 civarında kentsel dönüşümde daire üretmiş durumdayız. 650'nin üzerinde dükkan üretmiş durumdayız. Toplamda da 800 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yaptık. En son Kazım Karabekir'de 3. etap çalışmamızı onayladık ve yaklaşık 1250 hak sahibiyle imzaları atmaya inşallah 15 gün içerisinde başlıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm hakikaten Melikgazi Belediyesi'nin en başarılı yürüttüğü konulardan bir tanesi. Burada da Yıldırım Beyazıt'ta 2. etapı şu anda bitirdik. Park çalışmaları başladı. Binaların kurallarını inşallah Ağustos'un sonuna çekmeye çalışacağız. Ben ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada oturacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Hakikaten çok güzel bir proje oldu. Yeşil alanlarıyla, otoparkıyla, okuluyla, yollarıyla güzel örnek bir proje oldu. İnşallah 3. etap çalışmamızı da burada yapmayı istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, CHP'den istifa ederek bağımsız olduğunu duyurdu. Başkan Dursun, hiçbir makam, hiçbir mevki halkımızın huzurundan, refahından üstün değildir. Bu hususta bundan sonraki yolculuğuma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmesinin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Pınarbaşı halkının oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilen Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın partimizden istifa ederek başka bir partiye katılması siyasi etik açısından kabul edilemez bir tercihtir dedi. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Kayseri'de Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Kayseri Spor'da transfer yasağının kaldırılıp 15 yeni isimle anlaşılmasının ardından Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı açıklamasında transfer yasağımızın kaldırılmasının ve aramıza katılan yeni transferlerimizin şehrimize ve Büyük Kayseri Spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 2026-2027 sezonu öncesinde transfer yasağına neden olan 4 dosya kapatıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kilitli, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-045.
9: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi ortak savunma anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan bölgesel beladan kurtulma arefesindeyiz. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. On binlerce işçi kardeşimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ile 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Anlaşmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi dedi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaeş'in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol birincilik ekiplerinden Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığı duyuruldu. Galatasaray Kulübü 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, Türk voleyboluna sağladıkları katkı nedeniyle 14 Ekim'de Roma'da düzenlenecek 2026 Euro Mediterranean Excellent Award töreninde ikinci kez ödüllendirilecek. Eskişehir'de düzenlenen Etilli Falif Uluslararası Eskişehir Yarım Maratonu ve Spor Festivali 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona 14 farklı ülkeden 2000'in üzerinde futbolcu katılacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Yayın tekrarı.
1: Herkese 91.8 ve Kayseri Radar ekranlarından merhaba. Bugün Tercih Özel yayınıyla birlikteyiz. Çok değerli hocalarım, psikolojik danışman Nuri Öztemir ve psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Abdülkadir Bölükbaşı bizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki 22 Temmuz'da ÖSYM'nin YKS sınavı açıklandı ve 29 Temmuz'da başlayan tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. 6 günümüz kaldı. Şimdi bu konu hakkında konuşacağız. Eğer bu süreçte sorularınız olursa WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598'den bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Veya şu anda sosyal medya hesaplarımızdan izliyorsanız oradan yorum da yapabilirsiniz. Hocalarım, öncelikle hoş geldiniz diyelim tekrardan. Sizleri tanıyalım. Buyurun.
3: Merhabalar. Ben Akar İnovatif Eğitim Koleji Lise Rehber Öğretmeni Nuri Öztemir. Uzun yıllardır lisede rehberlik alanında çalışıyorum. Bugün de sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız dilimiz döndüğü kadarıyla.
1: Kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz. Davetiniz için de teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız bu yoğun zamanınızda. Evet. Ayrıca onun için de teşekkür edelim. Buyurun hocam.
4: Merhaba. İsmim Abdülkadir Soy, İsmim Büyükbaşı. Rotam Özel Üretim Kursu'nda rehber öğretmenim. 11 senedir ki rehber öğretmenlik yapıyoruz. Aynı şekilde lise kanadında 11 senedir ki aktif olarak görev yapıyoruz. Tercih süreci önemli. Siz de bizi davet ettiniz, onurlandırdınız. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
4: İnşallah
1: ederim.
4: İnşallah herkesin sorularına cevap veririz.
1: Umarım. Şöyle başlayalım o zaman. YKS tercihleri yapılırken en sık yapılan hatalar veya bu hataların önüne nasıl geçebiliriz diye başlayalım.
4: Evet, şimdi YKS tercihlerinde en fazla yapılan hatalardan birincisi tercih yaparken puanları baz almak. Öğrenciler puanlara bakıyorlar. Diyor ki puanım normalde yerleşiyorum hocam. Ben burayı yazabilir miyim? Ama puan bu süreçte bizi yanıltabiliyor. Çünkü sınavın kolay olmasıyla zor olması arasında puanlar değişkenlik gösterebiliyor. Onun için tercih yaparken birinci önceliğimiz başarı sırası olmalı. Yani başarı sırasına göre ne yapmamız lazım? Tercih yapmamız gerekiyor. Puan burada dikkate alınmamalı. En önemli hatalardan biri bu. Bunun dışında öğrenciler bölüm tercih yaparken İşte bölüm mü, üniversite mi noktasında kararsız kalıp bu noktada yanlış kararlar verebiliyorlar. Ya da üniversiteye gitmek için tercih yapıyorlar. Daha sonrasında hani hiç gitmek istemediğim bir bölüm ya da gitmek istemediğim bir il oldu deyip sonrasında üniversiteyi bırakıp gelebiliyorlar. Bunun gibi hatalar yapılabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar sınava çalışmak önemliyse tercih sürecini yönetmek de bir o kadar önemli. Çünkü çalışmanın asıl karşılığını bu tercihlerden sonra almış oluyoruz. En önemlisi puana dikkat etmemeleri gerekiyor. Başarı sırasına göre yaparlarsa çok güzel olur.
1: Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü genelde belki de sıralamaya bakıyorlar. İşte burası gelir gelmez yanlış tercih yapılıyor ve çok farklı bir bölüme gidilebiliyor.
4: Mesela bu sene sınav biraz daha kolay geldi ve yığılma çok fazla. Öğrencilerden biz bu sene çok fazla alıyoruz. Muhtemelen Nuri Hocam da almıştır. Öğrenci diyor ki hocam benim puanım 476. Normalde geçen sene bu puanla işte örnek veriyorum 15-20 binde olacakken bu sene 32 bindeyim. 15-20 binden yerler yazmak gerekiyor mu? Çünkü geçen seneki puanıma göre oralar gelmesi gerekiyor. Ama başarı sırası odaklı olduğu için önündeki kişi sayısı önemli bizde tercihte. Çünkü ÖSYM ona göre kontenjan belirliyor. Biz de bu kontenjana göre tercih yapıyoruz. Ondan dolayı puan değil sıralama baz alınmalı. Kolay sınav, zor sınava göre değişkenlik gösterebiliyor. Ki bazen de çok zor bir sınav oluyor. Puan çok düşük ama sıralaması yüksek olabiliyor. Orada da iki türlü yanıltabiliyor puan bizi. Ama başarı sırası daha yanıltmayan unsur tercih sırasında.
1: Evet Nur Hocam, ben şimdi size de şunu sormak istiyorum. Abdülkadir Hocam birazcık bahsetti bundan ama sıralama mı daha önemli yoksa puan mı? Tercihler hangi kriterlere göre yapılmalı?
3: Hocam da bahsetti zaten. Şimdi biz tercih yaparken sıralamayı esas alırız. Hocamın dediği gibi puanlar bizi yanıltıcı bir noktaya götürebiliyor. Çünkü işte sınav kolay oluyor. Aslında 400 puan alıyor ama bu yıl almış olduğu 400 puan bir önceki yılın 400 puanıyla aynı sıralama olmuyor. Burada sınavın kolaylığı, zorluğu çok daha bizim için önemli bir faktör. Eğer ki işte dediği gibi sınav kolay olursa puanlar yüksek olduğu için sıralama biraz daha geriye gelmiş oluyor. Bizim burada önemli olan bizim için sıralama. Yani çünkü sıralama sizi diğer adaylar arasındaki yerinizi belirler ve bu daha kesin bir ölçüttür. Buna göre tercih yaparız. Kesinlikle sıralamayı öğrencilerimizin esas alması gerekiyor.
1: Evet, şimdi bir de ölü tercih diye bir kavram vardı. Yani bu sıralar hani böyle rehber öğretmenler sizler çok çoğaldınız ve bilinçlisiniz. Böyle yönlendirmeler yapıyorsunuz, daha iyi oluyor ama bu ölü tercih nedir? Bunun hakkında neler söylersiniz?
4: Ölü tercihin mantığı şu. Diyelim ki öğrenci tercih yapıyor. 15.000'de sıralaması olsun. Birinci tercih 30.000'de bir yer yazdı. İkinci tercih 15.000'de bir yer yazdı. Şimdi ikinci tercih ölü tercih olmuş oluyor burada. Niye? Zaten birinci tercih 30.000'de gelme olasılığı çok yüksek olduğu için o gelecek. O gelmezse de zaten 15

0: ölü tercih diye bir şey olmayabilir. Yani siz 30 binlik yeri yazdınız. İşte sıralamanız 15 bin. Ama bölüm çekti. Belki 13 binde kapatacak. Ama arkasına yazdığınız 15 bine yerleşme ihtimaliniz olabiliyor. Biraz burada adayların tercih eğilimleri önemli. Ama başarı sıralamasına göre yaptığınız zaman hocamın dediği gibi biraz mantıksız olduğu için halk adında, halk tarafından ölü tercih diye biliniyor. Yani 30 binde bir yere yerleşme ihtimaliniz düşüyorsa 15 bindeki bir yere de haliyle yerleşememiş oluyorsunuz. O noktada ölü tercih deniyor aslında. Ama hep bir ihtimal vardır.
1: Ama insanların korkusu şu. Ölü tercih olunca sanki böyle sistemsel bir problem oluyor gibi düşünüyorlar. Öyle bir sıkıntı yok. Yani ÖSYM nezdinde bu aday ölü tercih yapmış, biz bunun tercihini saymayalım gibi bir kriter yok. Sadece mantıksal olarak. Ama dediğim gibi hani bu bölümün rovanş durumuna göre, tercih edilme durumuna göre ya da tercih edilmeme durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani bunların hepsi göz önünde bulundurularak tercih yapılmalı.
2: Evet, şimdi hocam ben size şunu da soracağım. Geçen yılın taban puanlarına göre işte sıralamalar çekiyor dediniz ya. Buna göre hani ona baz alarak tercih yapılsa yanlış mı olur bu?
1: Şimdi zaten biz tercih yaparken geçen senenin başarı sıralamalarını baz alarak yaparız. İnsanların bir düşüncesi de şu. Zannediyorlar ki ÖSYM bir veri açıklıyor. Örnek veriyorum, ben bu sene bu sıralamadan tercih alacağım diye. Ona göre tercih yapıyoruz zannediyorlar. ÖSYM'nin öyle bir verisi yok. ÖSYM sadece geçen seneki sıralamaları bize veriyor, veri olarak. Diyor ki ben işte Erciyes Üniversitesi örnek veriyorum, tıp fakültesine şu sıralamadan öğrenci aldım geçen sene en son. Biz bunu baz alarak tercih yapıyoruz. Bunu niye baz alıyoruz? Diyoruz ki hani geçen sene bu sıralamadan aldıysa bu sene de buna yakın olur. Ama işte burada direkt buna göre de yapmıyoruz tercih. İşte tercih danışmanlığı bu noktada etkili. Bölümün ilerleyiş durumu burada önemli. Yani bölüm ileriye mi gidiyor, geriye mi geliyor? İleriye gitmesi nasıl? İnsanlar daha çok talep gösteriyorsa, istihdamı daha rahatsa, iş bulma durumu daha yüksekse, kazancı daha yüksekse ne oluyor? Yukarıya doğru çekme eğilimi yüksek oluyor. Ama tam tersi, atama durumu düşükse, işte iş bulma durumu sıkıntıya düştüyse onun da azalma ihtimali oluyor. Bunları da dikkate alarak. Bir de yani biz tercih yaparken sadece bir sene öncesine de bakmıyoruz. 3-4 senesine bakıyoruz ve öğrencilerle görüşürken de ben 4 senenin verisini veriyorum öğrenciye. Diyorum ki bak bu 4 senede bu sıralamalarda kapatmış. Bir sene önce buradaymış işte, örnek veriyorum, bir sene önce 100 bindeymiş ama ondan önceki sene 120 binmiş, ondan önceki sene 150 binmiş, ondan önceki sene 170 binmiş. Hani burada şunu görüyor öğrenci, her sene bir ileri gitme eğilimi var bu bölümün. 100 bindeyse o zaman mantıken bu senede 80 bine, 85 bine, 78 bine gelme gibi bir beklentimiz oluşuyor. Ve ona göre tercih listemizi oluşturuyoruz. Birinci dikkat aldığımız husus tabii ki burada geçen senenin başarı sıralaması.
2: Evet. Ne kadar esnek davranmalıyız peki?
1: Burada şöyle, öğrencinin bulunduğu sıralama önemli. Yani şimdi bir ilk 10 bindeki öğrenciyle 100 bindeki öğrenci ya da 300 bindeki öğrenci de aynı şeyde bir standart olmuyor. Burada hani şöyle olabilir, %25, %30 önden başlayıp tabii garanti ben bu sene üniversiteye gideceğim, yerleşmek istiyorum, kesinlikle mezuna kalmayacağım diyorsa öğrenci, olabildiğince geriye gitmesinde fayda var. Çünkü geçen sene biz bunu gördük, 150 bin, 200 bin öne çeken bölümler oldu, üniversiteler oldu. Bunun da tek sebebi insanların ilgi göstermesi değil, bu süreçte kontenjanlar çok ciddi şekilde düşürülüyor. Kontenjanlar düşürüldüğü için de ister istemez ne oluyor? Gidecek öğrenci sayısı azalınca önden öğrenci almaya başlanıyor. Bundan kaynaklı hani bulunduğu sıralamaya göre değişkenlik yapılabilir.
2: Peki şimdi böyle yayından önce de konuştuk bunu aslında ama popüler bölümler var. İşte bu sene şu çok iyi, buna git diyor ama atıyorum 5 sene sonra okul bittikten sonra işsiz kalabiliyor. Bu popüler bölümlere yönlenmeliler mi? Siz neler önerirsiniz?
1: Şimdi burada şöyle söyleyeyim, bu bir risk. Yani insanın hayata bakış açısıyla ilgili olan bir durum. Bazı insanlar risk almayı severler ve bölümü tercih edebilirler. Biz niye risk olarak bakıyoruz? Şimdi bu bölümden bir mezun var mı? Yok. Mezun olmadığı için çıktığı zaman nasıl bir istihdam olacağını bilebiliyoruz mu? Bilmiyoruz. Ne kadar maaş alacağını bilebiliyoruz mu? Bilmiyoruz. Bunlardan kaynaklı çok iyi de olabilir, çok

0: kötü de olabilir. Bunların geçmişte yaşanmışlıkları var. Biz üniversiteye girdiğimiz süreçlerde FTR, fizyoterapi rehabilitasyon bölümü, tıpla yarışıyordu. Ama şu an baktığımız zaman 300 bin, 400 binden öğrenci alıyor. Ve istihdam durumu çok sıkıntılı. Ya da işte aynı o süreçte mekatronik mühendisliği. Bir anda çok revanş oldu. Tıpla yarıştı. Tıpa yakın puanlarla insanlar oralara tercih etti. Daha sonra düşüşler oldu. Ve bu bölümler genel olarak iki bölümün birleştiği bölümlerde sıkıntı çok daha fazla olabiliyor. Hmm. Mesela mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik elektroniğinin birleşimi diye sunuldu. Ama çıktığı zaman çok da karşılığını bulmadı. Şu anda da böyle bölümler var mı? Evet, var. İşte yönetim bilişim sistemleri, tüm eşit ağırlıklı öğrencilerinin dilinde, işletme, bilgisayar ve endüstrinin birleştiği bir bölüm. Ama çıktıktan sonra nasıl bir istihdam olacak bilemiyoruz. Bu bir risk. Çok güzel noktalarda da olabilirler. Ama nereden bu bölümü yazdım da diyebilirler. Bu riski alabiliyorsa tabii ki yazılabilir. Ama ben garanticiyim. Çıktığım zaman hani en azından çalışacağım yerleri bileyim. Nerede istihdam olacağımı bileyim ve üniversite okurken de ona göre bir yol haritası çizeyim diyorsa biraz daha garantici davranabilir.
1: Evet, tabii ki hem kendini tanıması bu noktada hem de iyi bir tercih danışmanıyla çalışması çok önemli. Tabii. Biraz bilmesi de gerekiyor, evet. Bölümleri araştırmak gerekiyor. Peki Nuri Hocam, şimdi kaç tercihi yapacağız? Açtık. Kaç tane garanti, kaç tane hedef, kaç tane hayal tercih yazmalıyız? Neler söylersiniz?
2: Şimdi ÖSYM'nin bize vermiş olduğu 24 tane tercih hakkımız var. Yine hocamın söylediği gibi yani öğrencinin biraz hayata bakış açısıyla da alakalı bu tercihi doldurup doldurmaması. Yani tekrar sınava hazırlanmak istemiyorsa, artık yerleşmek istiyorsa biz 24 tercihin hepsini doldurmasını öneriyoruz. Tercih yaparken biz tercih listesini aslında 3'e bölüyoruz. Yani ilk etapta sıralamamızdan daha iyi gelme ihtimali yine bulunan, geldiğinde bizi mutlu edebilecek bölümler ve üniversiteleri ilk etapta tercih ediyoruz. Orta sıralarda ise daha çok gelmesi kesin, hani yine geldiğinde üzülmeyeceğimiz bölüm ve üniversiteleri tercih ederiz. En sonda ise yine açıkta kalmamak için sıralamamızın da altına inebildiğimiz kadar inebildiğimiz bölümleri, üniversiteleri tercih ediyoruz. Yani esasen 3'e bölüp biraz hayali, biraz gelmesi garanti, en sonda en garanti bölümleri yaparak tercihi tamamlıyoruz. Dediğimiz gibi 24 tercihin tamamını doldurup doldurmamak yine öğrencinin kendi elinde. Ama garanti yerleşmek istiyorsa önerimiz 24 tercihin hepsini de yapması olacaktır.
1: Evet, peki şu mezuna kalma olaylarına neler, nasıl bakıyorsunuz siz? Şimdi öğrenci bakıyor, işte zaten çalışmamışım, netlerim düşük diyor, işte hiç istemediği bir bölüme gidiyor veya diyor ki ben seneye daha iyi çalışacağım, mezuna kalayım. Buna nasıl tercih etmeliler?
2: Şimdi yani istemediği bir bölüme gitmektense mezuna kalmasını öneririz yani tercih olarak. Çünkü velilere ve öğrencilere hep bahsediyorum. Yani meslek seçmek Türkiye'de zor ve geri dönüşü de çok zor. Yani bu öğrenci aslında seçtiği bir meslekle ömür boyu bunu devam ettirecek. Yani sevmeyeceği bir meslek sahibi olduğu zaman da ister istemez başarısız meslek grupları ortaya çıkıyor. Yani mutlu olmayacağı bir şeyi biz öğrenciye önermiyoruz. Fakat iyi bir irade sağlayıp mezuna kaldığında bu süreci iyi yönetebilecekse mezuna kalmak avantajlı olur. Ama işte bu yıl çalışmadı, istediği sonucu alamadı, seneye de çalışmayacaksa boşuna ömürden bir yıl götürmenin çok da anlamlı olacağını düşünmüyorum. Yani burada öğrencinin iradesi önemli. Yani o süreci devam ettiriyorsa, iyi devam ettiriyorsa kesinlikle başarılı olacaktır bir önceki yıla göre diyelim. Yani biraz öğrenciye kalmış aslında bu durum.
1: Evet, şimdi peki şey dese, 2 yıllık bir bölüm yazayım da onu okurken işte hem çalışırım, 4 yıllığa işte şu istediğim bölüme de giderim dese ne önerirsiniz ona?
2: Yani şimdi üniversiteye yerleştiği anda orta öğretim başarı puanı dediğimiz diploma puanı yarı yarıya kırılıyor. Bu da öğrenci için oldukça daha zor duruma düşüyor. Yani 2 yıllık bölüm kazanıp okurken aynı zamanda sınava çalıştığında kesinlikle 4 yıllık bir yer kazanabilir mi? Evet, kazanabilir ama çok üst düzey bir çaba sarf etmesi lazım. Yani çünkü onu geriye atacak bir orta öğretim başarı puanı olacak. Ondan olumsuz etkilenecek. Zor bir ihtimal ama yani bir yıl yerleşeyim, bir yıl çalışayım, geçerim, yatay geçiş yaparım, dikey geçiş yaparım. Bence bunlara bağlı olarak üniversite tercihi yapılmamalı. Çünkü bunlar riskli şeyler. Yani bugün evet oturduğumuz zaman yaparım diyorsunuz ama bu süreç bir yıllık bir süreç. Yani işte süreci yönetebilmek önemli. Şahsen ben önermem. Yani çünkü ortaöğretim başarı puanı önemli. Sizi sıralım olarak ileriye atacaktır. Ben çok sıcak bakmıyorum. Tabii adayın kendisine kalmış.
1: Doğru, yine. Kendisine güveniyorsa zaten yapabilir. Tabii. Şimdi Abdülkadir Hocam, hep şey derler ya, işte üniversitede profesör var mı? İşte üniversiteyi araştırayım, işte ilçede mi, merkezde mi gibi. Şimdi biz üniversite seçerken bölümü mü seçmeliyiz, üniversiteyi mi seçmeliyiz? İşte tercihe bakarken kriterlerimiz ne olmalı?
0: Şimdi bu çok güzel bir soru. Ve öğrencilerin en büyük ikilemde kaldığı noktalardan biri. Gönül ister ki iyi bir üniversitede istediği bölümü okuması, kendini ilerleteceği bir bölümü okuması en istenilen durum. Ama bu olmuyor, ne yapayım durumu bize çok fazla geliyor. Bu noktada benim önerim öncelikle öğrencinin ilgi alanı ve meslek hedefi olmalı. Şimdi çok iyi bir üniversitede okuyacağım diye istemediği bölümü, mesleği tercih etmesi, çıktıktan sonra 50-60 sene boyunca istemediği bir işi yapacağı anlamına geliyor. Ama burada belki üniversite olarak çok iyi bir üniversite olmayacak ama orada kendini çok daha fazla geliştirerek ve sevdiği alan olursa, ilerleteceği bir alan olursa kendi bireysel çalışmalarıyla bunu ne yapabilir? İlerletebilir. Burada tabii ki kesinlikle üniversitelerin akademik kadrosu, işte şartları, işte yan dal, çift ana dal gibi programları, bunların hepsine bakılmalı. Ama eninde sonunda eğer şöyle bir durum varsa, hocam ben bu bölümü hiç istemiyorum ama iyi bir üniversitede olduğu için gidiyorum diyorsa, bu genel olarak yanlış bir tercih olabiliyor. Ki bugün buraya gelmeden önce bir öğrenciyle görüştüm. Öğrenci geldi. Hocam ben Ege Üniversitesi istatistik yazacağım diyor. Neden diye sordum. Hani çünkü istatistik bölümü öğrencilerden çok fazla duymadığımız bir bölüm. Hani hocam Ege Üniversitesi olduğu için.
1: Ora geliyor baktı. Aynen. Kesin puanı sıra.
0: Yani şimdi Ege Üniversitesi bakıyor. Hani Türkiye'deki iyi üniversitelerden biri, büyük bir ilde, İzmir'de olan bir üniversite. Şimdi ama istatistik bölümüyle hiçbir bilgisi yok. Orada ne yapacağıyla ilgili hiçbir şey araştırmamış. Sadece Ege Üniversitesi. Sonra dedi ki niye gidiyorsun? Hocam Ege Üniversitesi'ye çıktıktan sonra illaki bir iş bulurum. Hani bu bakış açısıyla gidilmesi çok da uygun değil. Ama araştırdık. İyi bir üniversite. Bölüm de bize hitap ediyor. Seveceğimiz, ilgi göstereceğimiz bir bölüm. Tabii ki gidilebilir. Ama kendi istediğimiz bölüm ve üniversite olmuyorsa benim önerim öncelikle bölümü tercih etmeli. Çünkü sevdiği, istediği bir alan olursa kendini geliştirmesi çok daha rahat olur. Diğer türlü iyi bir üniversitede okur, sevmediği bir bölüm olur, kendini ilerletemez, geliştiremez ve çıktıktan sonra da sadece üniversitenin ismiyle iş yapamayabilir.
1: Evet, burada tam şunu da sormak istiyorum. Şimdi öğrenci konfor alanından çıkmalı mı? Yani mesela bazen Kayseri'de bir şey derler ya, işte Kayseri'de oku, Erciyes'te oku, sana araba alacağım. İşte evden gider gelirsin gibi şeyler, vaatler çok fazla oluyor. Belki öğrencilerinizde de vardır. Ama öğrenci de diyor ki ne olursa olsun ya, ben buradan gideceğim. İşte aileden uzak daha rahat yaşarım diyor. Bazı böyle insanlar da var. Onlara neler önerirsiniz? Yani gitsinler mi, kalsınlar mı?
0: Şimdi bu konfor alanından çıkalım mı? Gitmek istediğini anlatmak lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kayseri'de okumak mı? İşte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, hani daha büyük şehirler. Burada okumak. Şimdi kendimizi geliştirme olarak baktığımız zaman orada geliştirme ihtimalimiz çok daha yüksek. Örnek veriyorum, öğrenci bir mühendislik okuyacak. Şimdi İstanbul'da, bir İTÜ'de, bir Boğaziçi'nde okuması tabii ki çok daha kendini geliştirmesi açısından önemli. Bu noktada çıkıp gitmeli. Ya da işte bir tıp okuyacak, bir Ankara'da okuması tabii ki çok daha bilgi birikimi daha fazla olacaktır. Eğitim açısından baktığımızda. Ama bazen şöyle durumlar oluyor. Hani Kayseri ile eşdeğer bir il. Eğitimi de birbirine yakın. İşte hani daha öncesinde söyledik ya, akademik kadrosuna baktık. İşte profesör sayısı birbirine yakın, doçent sayısı yakın, yar doçent, üniversitenin olanakları birbirine yakın. Bu noktada benim önerim Kayseri'de kalmaz oluyor. Niye? Bir ekonomik şart var.
1: Evet.
0: Yani bunu düşünmemiz lazım. Aileler de bu noktada gerçekten zorlanıyorlar. Onun için Kayseri'de kalması olabilir. İkincisi, yeni nesil biraz daha konforuna düşkün. Yani sorumluluk aldığı zaman hani hayal ettiği gibi çıkmayabiliyor. İşte bir yurt hayatı bu zamana kadar hiç görmemiş. Yurda gidiyor. İşte 4 kişi aynı odada kaldığı zaman birden sıkıntılanabiliyor ve daha sonrasında daha sonrasında şunu yaşıyor. Ben bırakıp geleceğim. Ben burada yapamıyorum gibi durumlar olabiliyor. Hani kolay bir seçenek değil. Öğrencilerin bunu istemesinin sebebi ne? İster istemez biraz aile baskısından kurtulmak istiyorlar. Yani diyor ki ben farklı bir ile gidersem işte dışarı çıkmam daha rahat olur. Arkadaşlarımla vakit geçirmem daha rahat olur. Sadece buna odaklanıyorlar ama orada alacağı sorumlulukları görmüyor. İşte hiç bilmediği insanlarla yaşayacak yurtta. Nasıl bir insan geleceğinin garantisi yok. Baktığım zaman ikinci seçenek işte her şeyle kendi ilgilenecek. Çamaşırı, bulaşığı, işte yemesi, içmesi, maddi şeyleri kontrol etmesi. Bunların tüm sorumluluklarını da üstüne almış oluyor. Burayı görmeden tek diğer tarafa bakarak tercih yaptığı zaman yanılabiliyor.
1: Sonra ama ben böyle hayal etmemiştim oluyor.
0: Aynen. Bunları duyuyoruz. Evet. Bunun için ne için dışarıyı tercih ettiğinin önemi var. Gerçekten mesleki açıdan kendini geliştirmek için istiyorsan kesinlikle olanak verilmeli. Ama burada da şuna bakılmalı. Gerçekten orada geliştirebileceksin. Ama aynı olanaklar varsa burada tabii ki kendiliğinde kalması tercih edilebilir.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Nuri Hocam, öğrencilerinizden mesajlar var. Güzel şeyler yazıyorlar. Nuri Hocam'dan gördük geldik diyenler var. Selamlarımızı iletelim onlara da. Şimdi yeni açılan bölümlerimiz var. Kontenjanlar var. Şimdi bu artışlarda veya azalışlarda, kontenjanlarda tercih sonucumuzu nasıl etkiliyor?
2: Şimdi özellikle son 2 yıldır biraz kontenjan artışı ve azalışı durumunu yaşıyoruz. Özellikle hukuk fakültesi ve diş hekimliği bölümünde. Geçen yıl daha çok yaşanmıştı. Yaklaşık hukuk fakültesinde %50 bir kontenjan azalmasına gidilmişti. Bu yıl baktığımızda yine azalma var ama bir geçen yıl kadar yok. Bu ister istemez yerleşme durumlarını etkiliyor. Yani eğer kontenjan azalıyorsa bir üniversitenin bölümün sıralaması daha ileri durumlara gelebiliyor. Yani 10 bin kişi alacakken 8 bin kişi alacaksa eğer, bu sadece başvuran 8 bin en iyi kişiyi aldığı için sıralama ister istemez ilerilere geliyor. Ama kontenjan arttırıldığında yine ters bir örnekle 8 binken 10 bine çıktığında da bu sefer başvuran 10 bin kişiyi alacak. Bu da ister istemez geriye doğru götürüyor sıralamayı ama yine tek kontenjanın artışı ve azalışı burada etkiler ama tek sebep de bu değildir. Yani yine yayın başında söylediğim gibi burada en önemli şey adayların tercih eğilim. İşte kontenjan azalıyor artıyor ama hukuk fakültesine aday artık tercih ediyor mu? Etmiyor mu? Bu daha önemli oluyor. İster istemez de kontenjan artış ve azalışları da etkiliyor tabii ki.
1: Peki Abdülkadir Hocam, şimdi başarı sıralaması dedik, baraj bulmuyor dedik. Bu tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık, öğretmenlik gibi bölümlerde adaylar bu noktada neye dikkat etmeliler?
0: Evet, şimdi bu bölümlerde başarı sıralaması şartı var. Zaten bu şartı sağlayamıyorlarsa bu bölümleri tercih edemiyorlar.
1: Yani hiç yazamıyorlar yani.
0: Buna müsaade etmiyor tercih sisteminde. Şimdi belirlerdeki ilk soru şu. Ya hocam ben özele göndereceğim, parasını vereceğim, yazamam mı? Yazamazsın. Hani burada özele göndereceğim, ben yüzbindeki bir öğrenci tıp okuyabilir diye bir mantık yok. Diş hekimliği okuyabilir diye bir mantık yok. Özelde de okuyacaksa o başarılı sıralamasını ne yapması gerekiyor? Aşmış olması gerekiyor bu noktada. Burada tercihte daha hassas olunması gerekiyor. Neden? Şimdi başarı sıralaması olduğu için orada pay daha da azalmış oluyor. Yani şimdi mesela bir daha yayında örnek verdim. İlk öğretim matematiğe 140 bin, 150 bin bir oynama oldu dedik. Bu 300 bin barajı olduğu için böyle bir oynama olmuş oluyor. Ama mesela bir işletmede 200 binin üstünde oynamanın olduğu zamanlar var. 200 bin sıralama oynamış. Ama bunun bir öğretmenlikte olma ihtimali çok daha düşük. Çünkü 300 bin baraj var. Hani orada böyle bir şey daha da düşmüş oluyor. Ya da işte bir diş hekimliğinde 80 bin barajı var. Yani burada pay daha da minimum oluyor. İşte burada da kontenjan durumlarına bakmak gerekiyor. İnsanların aklındaki en büyük soru başarı sınavasında özel olsa yazabilir miyim? Hayır, yazamazsınız. O başarı sınavasını kazanmış olmanız gerekiyor. Burada ben şeyleri de söyleyeyim. Tıpın başarı sıralaması 50 bin. Diş hekimliğin 80 bin. Eczacılık 100 bin. Mimarlık 250 bin. Mühendislik ve öğretmenlik 300 bin. Başarı sıralaması şartları var. Burada bazı şeyler var. Mühendislikte mesela orman mühendisliği, ziraat mühendisliği. Bunlarda başarı sıralaması bulunmuyor. Yani sonunda mühendislik var diye hepsinde başarı şartı yok. Burada şeyler var, istisnalar var. İstisnaların olduğu mühendisliklerde işte ziraat, orman, bunun gibi. Ya da bazı yetenekle ilgili olan öğretmenlikler. İşte bir müzik öğretmenliği, işte bir resim öğretmenliği, bir beden eğitimi öğretmenliği. Buralarda da başarı sınavasının esnetildiği noktalar oluyor. Beden eğitiminde de iki durum var. Bazı üniversiteler direkt tercihle başarı sıralamasına göre alıyor. Bazıları da yetenekle alıyor. Bu farkı da gözetmek gerekiyor. Bunları da araştırmak lazım.
1: Evet, çok iyi araştırmak gerekiyor sanırım. Biraz hem kendimizi tanımak hem araştırmak. Tabii. Yani ben şu an bu yayının başından beri bunu anlıyorum. Nuri Hocam, şimdi Abdülkadir Hocam'ın aslında bu konuda fikrini aldım ben. Şimdi şehirde mi yaşamak, şehirden gitmek mi? Siz neler söylersiniz bu konuda?
2: Yani bu sorunun da aslında bir doğru cevabı yok bence. Burada tabii öğrencinin gideceği şehir ve bölüm önemli. Kayseri için düşündüğümüz zaman yani Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi bunlar çok kıymetli üniversiteler. Yani siz Erciyes'te tıp okumayla Mersin'de bir tıp okuma arasında ben bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani ama daha üst düzey bir üniversitelerde okuyacaksanız tabii ki burada biz gitmesini öneririz. Ama sadece gitmek için ve sadece o şehir için, aileden uzaklaşmak için tercih yapmanın doğru olacağı kanaatinde değilim. Yine şehir dışında okumanın tabii hocam da bahsettiği gibi ekonomik olarak da bir aileye yük durumu var. İşte öğrenci buna hazır mı? Ayrı yaşamaya hazır mı? Psikolojik olarak bu da bizim için önemli. Şehir dışında biraz maliyetler arttığı için aileler de ister istemez biraz göndermekte zorlanıyor olabilirler. Öğrencilerimiz ise daha çok işte üniversiteye gitmenin bir özgürlük olduğunu düşündüğü için şehir dışı talepleri fazla oluyor. Yani orta yol burada bulmak biraz daha mantıklı. İşte gideceğimiz şehir ve bölüm önemli. Yani daha küçük şehirlerde yaşayan birileri için belki gitmek mantıklı olabilir ama bugün Erciyes Üniversitesi, dediğim gibi Abdullah Gül Üniversitesi çok kıymetli üniversiteler. Yani buradan okuduğunuzda bir kaybınız olduğunu düşünmüyorsanız buralarda okumak da tabii ki mantıklı olacaktır. Yani aslında sorunun net bir cevabı yok. Evet. Kişiye ve öğrenciye, aileye bağlı olarak değişen bir durum.
1: Evet. Abdülkadir Hocam, şimdi siz tercih danışmanlığı yapıyorsunuz. Ya ben hani şey, ücretsiz olanlar da var, ücretli olanlar da var. Artık herkesin gittiğini düşünüyorum tabii ki ama umarım öyledir. Kendi başına oturup da hani yapan çok nadirdir belki de. Tercih danışmanlığı almak neden önemlidir? Bundan da bahsetmenizi istiyorum. Hem izleyen ve dinleyenlerimizi aydınlatalım. Son 6 günümüz kaldı. Öğrenciler neler yapsınlar?
0: Şimdi bu süreçte uzman birinden tercih danışmanlığı almak çok önemli. Biz buradan ücretsiz kısmına çok takılmıyoruz. Nuri Hocam da ben de bu zamana kadar hiçbir tercihten ücret talep etmedik. Yani ücretsizden ziyade uzman birinden alması. Yani buradaki uzmanlık alanı da psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenler. Bunun dışında hani piyasada çok fazla bu işi yapan alan dışı insanlar var. Ne yapıyor? Sadece işte sıralamaya bakıyor, ona göre bir tercih yapıyor ama tercih süreci sadece sıralamaya göre bölümleri yukarıdan aşağı doğru sıralamak değil. Zaten hani böyle bir şey yapacak olsak 10 dakikada her öğrencinin tercihi biter.
1: Evet, kendi de yapabilir.
0: Ama burada öğrencinin ilgi alanları da bakılmalı. O ilgi alanına göre hangi meslekler hitap ediyor bunlar öğrenciyle konuşulmalı. Hedefleri öğrencinin, kişilik özellikleri neler? Daha sonra üniversitenin akademik yapısı nasıl, olanakları nasıl, staj imkanı nasıl, işte çift ana dal programı, yan dal olayı nasıl? Yani bunlar da önemli. Mesela yan dal dediğimiz olay, üniversitede okurken bir tane de yan dal oluyor. Bu da bir sertifika gibi düşünebiliriz. Çift ana dal programı çok daha önemli bir olay. Bir üniversitede bir bölüm okurken diğer taraftan çift ana dal yaptığı zaman ikinci bir diploması oluyor. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş gibi bir olay. Çok güzel bir şey aslında bu olanak olarak. Tabii ki bu da kolay bir şey değil. Yani niye kolay değil? Şimdi üniversite diyor ki sen diyor çift ana dal yapacaksan, örneğin bu her üniversiteye göre değişiyor. Ortalaman diyor 4 üzerinden 3'ün üstünde olacak. Ve diyor bunu devam ettirmen gerekecek. Yani bunları araştırmalı öğrenci. Ama bu olanaklara bakılmalı, değerlendirilmeli. Daha sonrasında mezun istihdam durumu nasıl, iş bulma durumu nasıl, maaş skalası nasıl? Şu an gençlerin en çok dikkat ettiği olaylardan biri burası. Ne kadar maaş kazanacağım çıktıktan sonra. Burada da genel olarak ortalamalar var. Bölümlerin işte ortalama işte elektrik elektronik mühendisi ne kadar kazanıyor gibi. Bunlara bakılmalı. Burs imkanları nasıl üniversitede? Çünkü hani okurken bir taraftan da burs alması önemli. Kendini geliştirmesi açısından da önemli. Bunların hepsini değerlendirilecek bir uzmanla tercih yapması önem arz ediyor. Çünkü doğru tercih öğrencinin geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir karar. Yani ben hep şunu söylüyorum ve üniversite sınavına hazırlanırken de öğrencilere bunu söylüyorum. Bir sene yoğun şekilde çalışmak tabii ki çok önemli başarı sıralamasını almak için, ama o başarı sıralamasını aldıktan sonra onu değerlendirmek çok daha önemli. Kesinlikle. Çünkü asıl meyveyi oradan alacağız. O yüzden bu noktada riske atmamalıyız.
1: Evet, peki Nuri Hocam, şimdi tercih dönemindeyiz. Son 6 gün kaldı dedik. 10 Ağustos'ta bitecek. Öğrencilere ve velilere neler tavsiye edersiniz? Son günlerde nelere dikkat etsinler?
2: Hocamın yine bahsettiği gibi en önemli tavsiyem kesinlikle bir alan uzmanından, alan mezunu bir uzmandan destek almaları. O okulda olur, kurs merkezinde olur. Yani işte sosyal medyadan gördükleriyle hareket etmesinler. Kendileri de araştırabilirler ama bir uzmandan kesinlikle destek almaları gerekiyor. İkincisi ise bence öğrencilerin burada üniversite ve bölümleri çok iyi araştırması var gerekiyor. Yani dediğim gibi bugün seçeceği, bugün alacağı bir kararla hayatının 60 yılını etkileyecek. Bu bizim için çok önemli bir karar. O yüzden iyi araştırma yapmaları gerekiyor ve özellikle ön lisans alanında tercih yapacak öğrenciler üniversiteyi çok iyi araştırması gerekiyor. Çünkü ön lisans fakülteleri genelde ilçede oluyor. Öğrenci bunu bilmeden gidiyor. Mesela lisans olarak da ilçede olanlar var. İşte Samsun Üniversitesi fakültesi diye hatırlıyorum. Çarşamba'da mesela. İşte hocam bura ilçedeymiş, nasıl olacak? İşte büyük şehirden gittiği zaman o sürece alışamıyor, olabiliyor. Bunlar bizim için önemli. Diğer bir önerim ise kesinlikle son güne bırakmamaları. Çünkü son gün biraz daha panikle yanlış kararlar alınabilir. Burada önemli olan yine üniversiteye yerleşmek değil, sevecekleri bir mesleği yapmaları. Bunun için bir adım atıyorlar. Araştırmalarını iyi yapmaları lazım. Alan uzmanlarına kesinlikle danışmaları lazım. En büyük tavsiyem bunlar olacaktır. 6 gün var, yani araştırma için de yeterli bir zaman var. Son güne bırakmadan tercihlerini yapabilirler. İlk günlerde de yapmak biraz sıkıntı oluyor. Çünkü bu sefer sürekli düşünüyor hocam onu ikinci sıraya mı alayım, üçüncü sıraya mı alayım, işte Mersin mi olsun, Muğla mı olsun. Aslında tam yapılabilir zamanlar içindeyiz. Yani kararını verdikten sonra öğrenci tercih sürecini başlatıp bugün itibariyle de bitirebilir. Son güne bırakmasınlar. En büyük tavsiyem de o olacaktır.
1: Evet, şimdi bazı veliler de böyle hani iyi niyetli olarak baskıcı olabiliyorlar. İşte diyor ki çocuğum tıp oku, yani geleceği de var, işte maaşın da iyi olur, yaparsın. Ama öğrenci de diyor ki işte ben tıp yapamam, yok diyor, istemiyorum diyor. Ama aile hala belki de tercih listesine bile onu ilk baş sıraya getirebiliyor. Bu konuda bu baskıcı ailelere neler söylersiniz?
0: Ya şimdi burada aileyi de anlıyoruz, öğrenciyi de anlıyoruz biz bu noktada. Öğrenci tıpı neden yapamayacağını düşünüyor. Bu önemli. Yani şimdi bazı insan var mesela kan tutuyor. Ya da sağlıkla ilgili risk almak istemiyor. Birinin canına bir sıkıntı yaparım, vicdanı rahatsız olur gibi düşünceler olabiliyor. Ya da hastane ortamını hiç sevmiyor. Ben de öyle biriyim. Yani şöyle düşünüyorum, ben milyonlar kazanacağımı düşünsem hastane ortamında çalışmak istemiyorum, istemem. Çünkü oraya girdiğim zaman böyle bir daralıyorum, bunalıyorum, terliyorum.
1: Kokusu bile rahatsız ediyor insanı.
0: Kokusu bile rahatsız ediyor. Yani bu olabilir insanlarda. Böyle bir durum varsa çok zorlamamak lazım. Çünkü niye? Gittikten sonra tıpı bırakıp gelenler biliyoruz biz. Yani şimdi herkesin ideali, herkesin belki senelerce mezuna bıraktığı bir bölüm. Ama insan bırakıp geliyor çünkü diyor ki ben bunu yapamam. Yani böyle durumlarda olabiliyor. O yüzden hani çok fazla baskıcı olmamalı aile. Ya aileyi de şu noktadan anlıyoruz. Garanti meslek, istihdamı rahat, maaşı yüksek, statüsü var. Bu noktadan da çocuğunun burada olmasını istiyor. Aile de o noktadan doğru düşünüyor. Hani yanlış bir düşünce diyemeyiz. Ama sonuçta buna öğrenci karar verirse, çünkü sonraki bir durum aileyi çok daha zora sokabiliyor. Neden? Öğrenci zorla tıpa gitti. İkinci senede bırakıp geldiği zaman aile pişman oluyor. Biz zorla yazdırdık. Keşke yazdırmasaydık. Hayatına mani olduk. O zaman çok daha güzel yerlere gidebilecekken burada böyle bir tercih yaptırdık diye bir pişmanlık yaşanabiliyor. Burada hani birkaç defa da söyledik. Öğrencinin seveceği, ilgi duyacağı nokta olmalı. Zaten hani sevdiği işi yaparsa insan kendini çok daha rahat geliştirebilir, ileriye doğru taşıyabilir. Ve bunu sağladıktan sonra da istihdamda, para kazanmakta ne yapıyor? Devamında geliyor. Bir de bu sene özellikle insanların bir kafasında soru işareti var. Bu da sınavda yığılma çok fazla olduğu için tercihte buna kadar etkili olur. Şimdi biz başarı sıralamasına göre baktığımızda çok ciddi bir etki olmaz. Ama burada şu da önemli, tercih edilme oranını biz bilmiyoruz. Bu sene ne kadar kişi tercih edecek, ne kadar kişi etmeyecek. Ya da hangi sıralamada tercih eden sayı yüksek, bunu da bilmiyoruz. O yüzden hani insanlar bunu genel olarak bize sorduğu için ben söylemek istedim. Biz yine hedefimizin üstünden, sıralamamızın üstünden başlayıp bir tık sıralamamızın olduğu yer garanti gideceğiz diyorsak da en altta da garanti gideceğimiz yerleri yazdığımız zaman rahat bir tercih oluşmuş olur. Yani yığılma var diye insanlar şöyle düşünebiliyor. Bu sene yığılma var hocam. Ben 14.000'deyim. 12.000'deki bir yerde gelebilirmiş. Bunun garantisi yok. Hani tercihinin 24'ün 22'sini oradan yapıp böyle bir şey olacak diye son iki tercihe de sıralamasının yerini yazarsa açıkta kalma durumu da yüksek. Onun için buna dikkat etmeliler diyoruz.
1: Çok da önemli bir noktaydı. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Diploma devri kapanıyor diyorlar. İşte hemen hazır para, işte sosyal medyadan para kazanayım, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir sürü hani tüketim toplumundayız. Kolay paraya hızlıca ben 4 yıl okusam ne olacak ki diyor yani. Aynı şeyi yapacağım. Ben şimdiden şu sosyal medyaya gireyim falan diyor. Bu öğrencilere neler söylersiniz?
2: Şimdi burada işte diploma, yani bölüm mü üniversite mi sorusuyla biraz paralel oluyor. Evet, diplomanın yani günümüzde biraz daha öneminin azaldığı bir noktadayız işte. Belki herkes hukuk fakültesi mezunu, herkes işletme fakültesi mezunu. Burada biraz daha üniversite ön plana çıkıyor. Yani tüm işletmeciler arasında daha iyi bir işletme eğitimi aldıysanız bu sizi daha ön plana taşıyabiliyor. Daha iyi bir eğitim alabilmeniz için de tabii daha iyi bir üniversiteleri tercih etmeniz de gerekebiliyor. Şimdi bazı işte öğrencilerin ailesinin mevcut devam ettirdiği bir iş oluyor. Hocam oradan devam edeceğim. İşte benim için çok da iyi bir üniversitede okumaya gerek yok noktasında. Eğer bu noktada aile de destekliyorsa biz de evet öneriyoruz. Yani yine aynı işi yapacaksa gidip şehir dışında okumanın çok da bir anlamı kalmıyor burada. Yani artık biraz şu an tıp dışında öğrencilerin çok tercih etmek istediği bölüm kalmamış gibi bir şey. Çünkü tıpın %95 bir iş bulma istihdam oranı var. Bu noktada da artık biraz daha öğrenci üniversitenin iyiliğini, daha iyi bir üniversite seçmeye çalışıyorlar. Bu noktada da ben destekliyorum. Yani çünkü bu rakipler arasında bir noktada sıyrılmak durumunda sıyrılmak zorunda. İşte bölüm İngilizce olabilir, bu noktada sıyrılabilir. Çok iyi bir üniversitede eğitim alır çünkü artık iş bulmak da bu noktada kolay olmayacak. Herkes işletme mezunuysa birilerinin iş bulması için en iyisi olması gerekiyor. O yüzden yani biraz daha üniversitenin iyiliği bu noktada daha iyi olacaktır. Yani.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii, buyurun.
0: Şimdi sosyal medyaya girelim dediniz ya. Aslında şöyle bir şey çok daha güzel oluyor. Yapacağı işte sosyal medyayı kullanması. Ya da yapay zeka. Tamam, çok güzel. Yapacağın işte yapay zekayı kullan. Hani bunları öğrenmek şart şu anki çağda. Yani ne iş yapacaksan, yani diploma evet olmalı. Diplomanın yanına bunlar konulmalı.
1: Geliştirmek.
0: Tabii. Hani bir diploması var, ne iş yapacak? Örnek veriyorum, matematik öğretmeni olacak. Sosyal medyayı ne kadar iyi kullanırsa, yapay zekayı ne kadar iyi kullanırsa kendini o noktada ilerletmesi bu kadar ne yapmış oluyor? Güzel olmuş oluyor ve kolaylaştırmış oluyor işte aslında. Yani bunları kullanmak önemli bizim için. Yoksa hiç diploma olmadan kendimi sadece sosyal medyaya vereyim. Ama ne yapacağız sosyal medyada işte? Hani burası biraz muallakta kalmış olabiliyor. O yüzden hani bu yeni çağın durumlarında işte sosyal medya, yapay zekayı kullanmamız gerekiyor.
1: Evet, şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi tercihimizi yaptık. Son bir saat kaldı. Aklımıza takıldı ya, acaba şunu şuraya alsam, bunu buraya alsam, şunu mu eklesem? Yapsınlar mı, yapmasınlar mı? Öyle kalsın mı? Nasıl yani yapsınlar?
2: O, tabii kişiye bağlı. Onun da bitiyor. 10 Ağustos'ta bitiyor. 23.59'a kadar değiştirebilir. Yani resmi olarak hani değiştirmekte bir sıkıntı yok. Ama gayri resmi olarak o düşünceler içerisinde değiştireyim mi? Yani bir uzmanla yapıp son kararı verdikten sonra bence çok değiştirmesine gerek
1: yok. Mesela siz ayarladınız.
2: Fikri değişmiş olabilir. O zaman tabii değiştirebilir. Yani ben vazgeçtim işte Antalya'da okumayacağım ama İzmir benim için daha iyi diyorsa değiştirebilir. Yani son dakikaya kadar değiştirebilir. Ama yine de son dakikaya bırakmamaları gerekiyor. Bir risk var ve son günlerde biraz daha yoğunluk artacağı için işte sistemde donmalar gibi aksamalar yaşayabilir. Son dakikaya bırakmasınlar. Bence yaptıktan sonra artık kapatıp tadını çıkarsınlar. Biraz tatilin öyle diyebilirim ben.
1: Evet, ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu yoğunlukta vakit ayırdığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alabilirim.
2: Yani genel olarak söyledik. Zaten isimlerimiz yazıyordur. Eğer tercih yapmak isteyen aileler, öğrenciler olurlarsa yine bize ulaşabilirler. Sormak istedikleri bir şey olursa her zaman yanıtlayabiliriz. Tercih için de yardımcı oluruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Aynı şekilde ne zaman isterlerse bize ulaşırlarsa bu süreçte biz yardımcı oluruz. Size bize bu imkanı sağladınız. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Tercih Özel programımızın bugün sonuna geldik. Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Nuri Öztemir ve psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Abdülkadir Bölükbaşı bizlere çok güzel bilgiler verdiler. Umarım sizler için de güzel olmuştur ve iyi tercihler yaparsınız. Kendilerine de ulaşabilirsiniz bu arada. Onu da söylediler. Onun için tekrardan ayrıca teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzede bir vatandaşın hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek oldu. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Göksumlu depremzede Filiz Güloğlu'nun çölyak hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek olabilmek, duasını ve gönülden teşekkürünü almak bizim için büyük bir mutluluktur dedi. Yıldırım Beyazıt, ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: Kentsel dönüşümde Melikgazi bir marka olmanın ötesinde hakikaten arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güven telkin eden, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kentsel dönüşümden talepleri olan bir belediyeyiz. 600 bin nüfuslu Melikgazi'de şu anda tam 11 farklı noktada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şu anda 8500 civarında kentsel dönüşümde daire üretmiş durumdayız. 650'nin üzerinde dükkan üretmiş durumdayız. Toplamda da 800 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yaptık. En son Kazım Karabekir'de 3. etap çalışmamızı onayladık ve yaklaşık 1250 hak sahibiyle imzaları atmaya inşallah 15 gün içerisinde başlıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm hakikaten Melikgazi Belediyesi'nin en başarılı yürüttüğü konulardan bir tanesi. Burada da Yıldırım Beyazıt'ta 2. etapı şu anda bitirdik. Park çalışmaları başladı. Binaların kurallarını inşallah Ağustos'un sonuna çekmeye çalışacağız. Ben ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada oturacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Hakikaten çok güzel bir proje oldu. Yeşil alanlarıyla, otoparkıyla, okuluyla, yollarıyla güzel örnek bir proje oldu. İnşallah 3. etap çalışmamızı da burada yapmayı istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
4: Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, CHP'den istifa ederek bağımsız olduğunu duyurdu. Başkan Dursun, hiçbir makam, hiçbir mevki halkımızın huzurundan, refahından üstün değildir. Bu hususta bundan sonraki yolculuğuma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmesinin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Pınarbaşı halkının oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilen Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın partimizden istifa ederek başka bir partiye katılması siyasi etik açısından kabul edilemez bir tercihtir dedi. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Kayseri'de Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Kayseri Spor'da transfer yasağının kaldırılıp 15 yeni isimle anlaşılmasının ardından Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı açıklamasında transfer yasağımızın kaldırılmasının ve aramıza katılan yeni transferlerimizin şehrimize ve Büyük Kayseri Spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 2026-2027 sezonu öncesinde transfer yasağına neden olan 4 dosya kapatıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Kocasinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
11: Şimdi gözümde canlandılar.
10: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
12: Böyle ayrılık olmaz.
10: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
13: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
14: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi ortak savunma anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan bölgesel beladan kurtulma arefesindeyiz. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. On binlerce işçi kardeşimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ile 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Anlaşmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi dedi. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda kod isimlerle örgütlenen, aralarında Rojin Kabaeş'in ailesinin de olduğu çocuklarını yitirmiş aileleri tehdit edip şantajda bulunduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol birincilik ekiplerinden Metro Holding Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için tüm şehrin el birliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Transfer yasağının kalkmasının ardından 15 futbolcuyla anlaşıldığı duyuruldu. Galatasaray Kulübü 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, Türk voleyboluna sağladıkları katkı nedeniyle 14 Ekim'de Roma'da düzenlenecek 2026 Euro Mediterranean Excellent Award töreninde ikinci kez ödüllendirilecek. Eskişehir'de düzenlenen Etilli Falif Uluslararası Eskişehir Yarım Maratonu ve Spor Festivali 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona 14 farklı ülkeden 2000'in üzerinde futbolcu katılacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızda olacağız.

Gökhan Kırdar 2 Haziran 1970 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Babası Nevzat Kırdar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu bir resim sanatçısıydı. Annesi Müzeyyen Kırdar ise Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydu ve resim öğretmenliği için Aydın'a gelen babasıyla 1958 yılında evlendi. Ablası ve ağabeyin ardından ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen sanatçı, henüz 5 yaşındayken gitar ve tuşlu enstrümanlar çalarak şarkı söylemeye ve melodileri keşfetmeye başladı.

15 yaşındayken Sevgilim adını verdiği ilk sözlü şarkısını yazan sanatçı, 87 tarihinde lise öğrenimini tamamladı ve doğduğu şehirden ayrılarak ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başladı. 88 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı ve babasının büyüdüğü şehir olan İstanbul'da okumaya başladı. 89 yılının başlarında ev arkadaşlarıyla Natural adını verdikleri ilk rock grubunu kuran sanatçı, bir yandan mimarlık öğrenimini sürdürürken bir yandan da gece kulüplerinde sahneye çıkarak hayatını kazanmaya başladı. 90 yılında gruba yeni müzisyenlerin katılımıyla Picture adını aldılar ve etnik, jazz, rock, sentezi müzik anlayışlarıyla Türkiye'de birçok popüler müzik kulübünde sahneye çıktılar. Yerine Sevemem adlı hit parçasını sanatçı 1990 yılı içerisinde yazdı.

1993 yılının ilk yarısında Göksoy Plakçılık Şirketi ile anlaşarak ilk stüdyo albümünün çalışmalarına başlayan Gökhan Kırdar, 8 Kasım 93 tarihinde Aylin Livaneli'nin Aylin Livaneli Söylüyor adıyla yayınlanan albümünde Aşk Olsun adlı parçanın sözlerini yazdı. Bu dönemde çekimlerine başlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Hepari gibi oyuncuların başrollerinde oynadığı Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminin müziğini besteledi. Bu eser bir sinema filminde yayınlanan ilk çalışması oldu. Kasım 93 tarihinde 7 ay süren ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. Albümün yapımcılığını Kamil Gök üstlendi. Serseri May'ın adını verdiği albümünü 28 Ocak 1994 tarihinde yayımladı.

Kırdar 11 Ekim 20 Aralık 94 tarihleri arasında Star TV'de yayınlanan başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Bay Kamber adlı televizyon dizisinin müziklerini yaptı. 94 yılının son aylarında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 22 Mart 95 tarihinde Tutunamadım adıyla yayınladığı albüm Göksoy Plakçılık etiketiyle yayınlandı. İlk albümün aksine Gökhan Kırdar ikinci albümünün müzik yönetmenliğinin yanı sıra aranjörlüğünü ve mikserlerini de yaptı. Tutunamadım yılın en başarılı albümleri arasına girdi.

Sanatçı 99 yılında Yağmur, Düştüm Aşka, Dayan Kalbim ve Aşkın Olmasa gibi hit şarkıları içerisinde barındıran Hayal albümünü bestelemeye başladı. Etnik, rock, trip hop sentezi farklı müzik anlayışıyla ve de şarkı sözlerindeki insanı hayata bağlayan tek olgunun yine bir insana aşık olabilmek ve geleceği düşlemeye devam etmek olduğunu irdeleyen felsefesiyle Hayal albümü sanatçının müzik kariyerindeki yerini milenyum başlangıcı olan o yıllarda almış oldu.

Gökhan Kırdar, 2002 yılı sonbaharında Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği bir dizi projesinin müziklerini yapmak için teklif aldı. 15 Ocak 2003 tarihinde Kurtlar Vadisi adıyla yayımlanmaya başlayan dram, politik ve istihbarat konularını işleyen dizinin müziklerini sanatçı kendisi yapmaya başladı. Dizi, yayımlanmaya başladığı dönemde büyük reytingler kazandı. 4 sezon süren dizi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptı. Gökhan Kırdar dizinin müziklerini soundtrack albüm olarak yayımladı. 7 Şubat 2004'te Kurtlar Vadisi Vol. 1 albümü piyasaya sürüldü. Albümde enstrümantal müziklerin yanı sıra Elif türküsü, Asiye ve İncecik'ten gibi Özer Özel'in seslendirdiği türküler de yer aldı. 25 Haziran 2004 tarihinde Kurtlar Vadisi Vol. 2 albümü yayınlandı. Albümde Hekimoğlu, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Cendere ve Sınır Ötesi gibi müzikler bu albümde yer aldı.

2004 yılının ortalarında Yabancı Damat televizyon dizisinin müziklerini hazırlamaya başlayan sanatçı, 2005 yılı ortalarında dizinin müziklerinin yer aldığı Üstüme Basıp Geçme adlı albümünü piyasaya sürdü ve albüm yüksek satış rakamlarına ulaştı. Dizi 30'un üzerinde ülkede yayınlandı. Aynı yıl sanatçı da ayrıca Gülizar isimli TV filminin müziklerini de hazırladı. Kırdar, ödüllü kısa film Bir Küvet Hikayesi'nin müziklerini de 2004 yılında besteledi.

Gökhan Kırdar'ın değişim ve yenilik içeren müzikal tarzı birçok eleştirmen tarafından yorumlandı. Özellikle 90'lı yılların ortalarına kadar her yıl hit şarkılar çıkararak adından bahsettirdi. Aynı zamanda farklı sanatçılara verdiği söz ve bestelerle de sık sık müziğini güncel tutma çabası içinde oldu. Kariyerinin ilk yıllarındaki pop tarzı olan çalışmalarını ilerleyen yıllarda birçok farklı tarzda yapan Kırdar, bu konuda Türkiye'deki ilk isimlerden birisi oldu. 91.8 Radyo Radar'da bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımıza karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı 30, Özvatan, Sarız, Tomarza 31, Akkışla ve Bünyan 32, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33, Ankara 34 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremzede bir vatandaşın hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek oldu. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş-Göksunlu depremzede Filiz Güloğlu'nun çölyak hastalığı nedeniyle ihtiyaç duyduğu ürünlere destek olabilmek, duasını ve gönülden teşekkürünü almak bizim için büyük bir mutluluktur dedi. Yıldırım Beyazıt, ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Kentsel dönüşümde Melikgazi bir marka olmanın ötesinde hakikaten arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Güven telkin eden, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kentsel dönüşümden talepleri olan bir belediyeyiz. 600 bin nüfuslu Melikgazi'de şu anda tam 11 farklı noktada kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şu anda 8500 civarında kentsel dönüşümde daire üretmiş durumdayız. 650'nin üzerinde dükkan üretmiş durumdayız. Toplamda da 800 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yaptık. En son Kazım Karabekir'de 3. etap çalışmamızı onayladık ve yaklaşık 1250 hak sahibiyle imzaları atmaya inşallah 15 gün içerisinde başlıyoruz. Dolayısıyla kentsel dönüşüm hakikaten Melikgazi Belediyesi'nin en başarılı yürüttüğü konulardan bir tanesi. Burada da Yıldırım Beyazıt'ta 2. etapı şu anda bitirdik. Park çalışmaları başladı. Binaların kurallarını inşallah Ağustos'un sonuna çekmeye çalışacağız. Ben ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada oturacak kardeşlerimize de Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Hakikaten çok güzel bir proje oldu. Yeşil alanlarıyla, otoparkıyla, okuluyla, yollarıyla güzel örnek bir proje oldu. İnşallah 3. etap çalışmamızı da burada yapmayı istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
1: Akışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, CHP'den istifa ederek bağımsız olduğunu duyurdu. Başkan Dursun, hiçbir makam, hiçbir mevki halkımızın huzurundan, refahından üstün değildir. Bu hususta bundan sonraki yolculuğuma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmesinin ardından CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Pınarbaşı halkının oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçilen Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın partimizden istifa ederek başka bir partiye katılması siyasi etik açısından kabul edilemez bir tercihtir dedi. BDDK verileri doğrultusunda hazırlanan 2026 Haziran ayı tarımsal kredi borcu sıralamasına göre Kayseri'deki çiftçilerin bankaları olan toplam kredi borcu 36 milyar 741 milyon 900 bin lira olarak hesaplandı. Kayseri'de Kocasinan ilçesinde 54 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Kayseri Spor'da transfer yasağının kaldırılıp 15 yeni isimle anlaşılmasının ardından Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı açıklamasında transfer yasağımızın kaldırılmasının ve aramıza katılan yeni transferlerimizin şehrimize ve Büyük Kayseri Spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kayseri Spor'dan yapılan açıklamada 2026-2027 sezonu öncesinde transfer yasağına neden olan 4 dosya kapatıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocasinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardından gerçeklerin aydınlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan 4 karşılaşmadaki VAR ve AVAR hakemleri TFF tarafından açıklandı. Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Sivas Spor Esenler Erok Spor maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda Van Spor FK Kayseri Spor'u Manisa'daki Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması bugün oynanacak. Gerçekleşecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çok ciddi sınavında İspanya ekibiyle bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'da başlayacak.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Nurettin Gül ile birlikteyiz. Bu yayın için bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz. Başkanım hoş geldiniz.
3: Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız?
3: Evet çok şükür iyiyiz. Kayseri'deyiz. Güzel bir hava var Kayseri'de. Elhamdülillah. Kayseri'de güzel bir çalışma yaptık. Dün divan toplantısı vesilesiyle gelmiştik. Bugün de Kayseri'de yayınımızdan sonra da ilçe ziyaretlerimiz olacak. Kayseri'de bulunmaktan dolayı iyiyiz. Ve bizleri bugün burada ağırladığınız için de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz diyoruz. Evet. Başkanım sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Evet, Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı olarak partimizde görevimizi yürütüyoruz. Aslen Elazığlıyım. 3 yılı aşkın bir zamandır partimizin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Daha öncesinde yine partimizin MKYK üyesi olarak görev yapıyorduk. 2023 seçimlerinde Genel Merkez'de Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yaptık. 6 Şubat depreminde yine Genel Merkezimizde kurmuş olduğumuz kriz masasının başkanlığını yaparak deprem bölgesinde yapılan partimizin, teşkilatlarımızın yaptıkları yardımlarla alakalı organizasyon sürecini yürütmüştük. Onun öncesinde de partimizin Erbakan Vakfı döneminde eğitim başkan yardımcılığı, yine partimizin ilk kuruluş döneminde Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcılığı gibi birçok görevimiz oldu. Şimdi de partimizin teşkilat başkanı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2: Allah kolaylık versin.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Peki Türkiye geneline bakacak olursak teşkilatlanma nasıl ilerliyor? Oy oranı kaça ulaştı?
3: Evet, tabii oy oranı kaça ulaştı? Oradan başlayalım. Oylar tabii sandıkta çıkacak ama elbette ki bizler sahada görmüş olduğumuz tabloya bakınca, teşkilatlamadaki yükselişimize bakınca, işte belki birazdan detaylarına gireriz, üye sayılarındaki artışımıza bakınca, oy oranımızın bir önceki seçimde, yani son 31 Mart seçimlerinde almış olduğumuz %7'lik oyunun çok çok üstüne çıktığını elhamdülillah bunu görüyoruz. Bunu da şundan dolayı ifade ediyoruz. Şu an teşkilat noktasında daha güçlüyüz. Türkiye'nin 81 il 973 ilçesinde Yeniden Refah Partimizin teşkilatları var. Ve diyebilirim ki iddialı bir söylem olacak belki ama şu an Türkiye'de en çok teşkilatı bulunan, tabelası bulunan, il, ilçe, belde teşkilatı bulunan bir partiyiz. Muhtemelen iktidar partisinden sonra Türkiye'de en yaygın teşkilatı olan bir parti var. O da Yeniden Refah Partisi. Ana Muhalefet Partisi'nin, ki şu anda o ana muhalefet dağıldı biliyorsunuz. Ana Muhalefet Partisi'nin bile en güçlü olduğu dönemde Yeniden Refah Partisi kadar Türkiye'de teşkilatları yoktu. Edirne'den Kars'a her ilimizde, ilçelerimizde Yeniden Refah Partimizin ilçe başkanlıkları, ilçe yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, mahalle başkanlıkları ve sandık yönetimlerine kadar teşkilatlarımızı kurduk. Milli Görüş Hareketi zaten bir teşkilat hareketidir. Partimizin en güçlü yönü, teşkilatı hep olmuştur bugüne kadar. Bunu da tabii çok önemsiyoruz. Elhamdülillah bu konuda teşkilatlarımız şimdi özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bir sonraki seçimlere de hazırlık olması adına çok ciddi bir teşkilatlanmaya dönemine girdik. Burada da yapmış olduğumuz ziyaretlerde de, işte dün burada Kayseri'de yapmış olduğumuz divan toplantısında ilçelerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın yapmış oldukları çalışmaları, mahalle ve sandık teşkilatlarında ne durumda olduklarını, bunları yerinde inceliyoruz, yerinde denetliyoruz, raporlarını alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman partimiz önceki yıllara göre teşkilatlanma adına daha da şu anda güçlenmiş durumda. Ve yine üye sayısı bakımından da değerlendirdiğimizde 31 Mart seçimlerinde 507 bin üyemiz vardı. Şu anda Yeni Refah Partimizin üye sayısı 703.000 üyeye ulaştı. En son 1 Temmuz tarihinde Yargıtay'ın açıklamış olduğu resmi rakamlara, resmi verilere göre 703.000 üyeyle Yeni Refah Partisi şu an siyasi partiler içerisinde en çok üyesi bulunan 3. parti. Adım adım 2. parti ve nihayetinde 1. parti olmak için çalışıyoruz. Şu anda ilk önümüze koymuş olduğumuz hedef 1 milyon üye hedefi. Son 3 yılda 2023 seçimlerinden bugüne kadar, geçen zaman dilimi içerisinde 14 Mayıs'tan bugüne kadar üye sayımızı yaklaşık olarak 450 bin artırmışız. Evet, 450 bin üye 3 yılda, son 2 yılda ise 200 bin artırışı yapmışız. Bu da sahada halkımızın partimize olan teveccühünü gösteriyor. Evet. Ve bu teveccüh doğal olarak sandığa yansıyacaktır. Dolayısıyla 31 Mart'ta aldığımız %7'lik oy oranında artık değiliz. Şimdi daha büyük oranlara sahip olduğumuzu elhamdülillah görüyoruz. İnşallah bunun neticelerini de seçim yaklaştıkça, daha somut anketler ortaya konuldukça ve nihayetinde sandıkta görmüş olacağız.
2: Evet. Şimdi bir yanda oy oranı artıyor, yükseliyor. Vatandaşların ilgisi de artıyor. Sizi sahada görüyorlar özellikle. Ancak bir yandan da teşkilatlarda istifalar var. Kayseri'de de var. Son zamanlarda birkaç isim istifasını verdi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar size nasıl yansıyor?
3: Evet, tabii bütün siyasi partiler içerisinde ister istemez bu tarz böyle istifalar, parti içerisinde bir takım anlaşmazlıklar gayet doğal olabiliyor. Hele hele günümüzde belki de Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, iktidar açısından bunu söylüyorum. Diğer siyasi partilerin özellikle

0: ayrıldılar. Kimi bağımsızda, kimi AK Parti'ye geçiş yaptı. Diğer siyasi partilerde de zaten Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiden bile insanlar eğer istifa edip AK Parti'ye geçiyorsa buradaki baskıyı, dayatmayı veya artık biz buna siyasi şantaj, siyasi rüşvet diyoruz. Bu konuyla alakalı defaatle açıklamalarımız oldu. Burada tabii omurgalı olmak lazım. Bir insan seçilmiş olduğu partiye önce bir bu değeri vermesi lazım. Vatandaş bu partiye oy verdi. Bazen şahıslar şunu söyleyebiliyor. İşte bu oylar benim oyumdur. Dolayısıyla vatandaş bana oy verdi. Madem vatandaş size oy verdiyse o zaman gidip bağımsız aday olsaydınız. Niye yeniden Refah Partisi'nde aday olmak için kapıları aşındırdınız, genel merkeze geldiniz, gittiniz, illa aday olayım diye ısrarda bulundunuz, adeta yalvardınız. Madem bu kadar güçlüydünüz, herhangi bir Türkiye'de 180 tane siyasi parti var. Onlardan herhangi biriyle seçime girebilirdiniz. Ama siz ısrarla yeniden Refah Partisi'ne aday olmak istediniz. Ben bu örneği hep veriyorum. Şanlıurfa'da malum Kasım Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdı ve seçildi. Kasım Bey partimizden ayrıldığında Şanlıurfa'da bizim üye sayımız 31.000'di. Ama şimdi bizim Şanlıurfa'daki üye sayımız 40.000'i aştı. Bakın şurada tabloya da bakıyorum. Türkiye'nin her ilinde özellikle belediyelerimizin ayrıldığı noktalarda, ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partimizin üye sayıları katlanarak
1: bir düşüş
0: artmış. Bu her noktada böyle. Çok ilginçtir. Vatandaş buna bir tepki koymuş. Ben sana oy vermedim ki, ben sana değil Yeniden Refah Partisi'ne oy verdim diyerek bu seçilen insanların da şunu düşünmesi lazım. Bunlar evet kendi şahsi çevresinin elbette ki insanların bir potansiyeli olabilir. Biz bunu göz ardı etmemiyoruz tabii ki. Fakat bir parti gerçeği var. Bugün girsinler bakalım bu ayrılan arkadaşlar, ayrılan belediye meclis üyeleri, gitsinler bakalım başka bir yerden aday olabilecekler mi? Gitsinler bakalım bu belediye başkanları tekrar aday olsunlar, bakalım kazanabilecekler mi? Ben çok iddialı bir konuşma yapıyorum burada. Tekrar aday olsunlar, başka bir partiden kazanabilecekler mi? Onu seçim döneminde anlayacaklar zaten, görecekler. Bu anlamda özellikle olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. İktidar açısından diğer siyasi partilere uygulanan ambargolar ve baskılar, dayatmalar açısından değerlendirildiğinde çok olağanüstü bir dönem yaşıyoruz biz. Burada da bazı arkadaşlarımızın daha dik durmasını beklerdik. Kayseri'de de burada bazı arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz ayrıldılar partimizden. Bağımsız olan arkadaşlarımız var. Başka partiye geçen arkadaşlarımız var. Onlara diyecek bir sözümüz yok. Tercihlerini ortaya koymuşlar. Ama o tercihler onların tercihi. Onlara oy veren seçmenin tercihi değil. Buradan bu hatırlatmayı yapmış olalım. Böyle bir durumda eğer Yeniden Refah Partisi'nde siyaset yapmayacaklarsa bizim onlardan beklentimiz şu olurdu. Sadece partiden değil, beraberinde belediye meclis üyeliğinden de komple ayrılması aslında doğru olandır. Onlardan böyle bir erdemli davranışı biz bekleriz. Bu arkadaşlarımıza da çok da fazla cümle de kurmak istemiyorum. Yollar açık olsun. Bizimle beraber bir dönem çalıştılar. Buradaki emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Çok böyle konuyu da gündemde de tutmanda bir anlamı yok. Biz işimize bakıyoruz. Bakın geldik dün burada Kayseri'de divan toplantısı yaptık. 400-500 kişilik bir salonda, çok yoğun bir kalabalıkta, tıka basa dolu bir şekilde biz divan toplantısı yaptık. Divan toplantısı halka açık bir toplantı değil. Teşkilat içi bir çalışma. Ben Kayseri'ye yılda en az 2-3 defa geliyorum. Her geldiğimde Kayseri'nin katlanarak büyüdüğünü, teşkilatlarımızın büyüdüğünü bir kez daha dün burada görmüş olduk. Demek ki burada vatandaş partimize teveccüh gösteriyor. Üye sayımız Kayseri'de 16 binleri geçti. Her geçen gün üye sayımız daha da artıyor. Seçim dönemiyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman üye sayımızda çok ciddi bir artış ortaya konulmuş. Sahaya çıktığımız zaman Kayseri'de bunu görüyorum. Defalarca Kayseri'ye seçim sonrasında Anadolu Buluşmaları programı vesilesiyle esnaf ziyaretlerine geldim ben. Buradaki tabloyu da gördüm. Çok yakın zamanda fuar için gelmiştik. Fuarı ziyarete gelmiştik teşkilatımızla beraber. Elhamdülillah biz bunu görüyoruz. Bu giden arkadaşlarımız sahaya gidip vatandaşa sorsunlar, biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Kendilerine oy veren, partimize oy veren ve bu vesileyle seçilmiş olan arkadaşlarımız gitsinler seçmene sorsunlar, ya biz ayrıldık ama biz doğru bir adım attık mı, atmadık mı? Bence onlara bir kulak versinler, bakalım ne cevap alacaklar.
1: Kesinlikle.

0: Peki üye sayısında gözlemlediğiniz belirli bir yaş kitlesi var mı?
1: Evet, tabii özellikle üye sayımızda bizim gözlemlediğimiz 40 yaş altı üye sayımız çok çok daha fazla. Yani genç bir partiyiz. Liderimiz çok genç. Türkiye'nin en genç siyasi parti lideri, genel başkanımız 46 yaşında. Ve dolayısıyla mevcut siyasi partilerin içerisinde, genel başkanlar içerisindeki en genç lider olduğu için de sanırım biraz da bundan kaynaklı üyelerimizin ağırlıklı olarak yaş ortalaması 40'ın altında. Bu vesileyle de genç bir parti olmamızdan, genç seçmene hitap etmemizden dolayı da ayrıca bahtiyarlık duyuyoruz. Gençlerimiz çünkü umutsuz, çaresiz, ellerinde, ceplerinde diplomalarıyla işsiz geziyorlar. Bir gelecek endişesi taşıyorlar ve gençlerimiz büyüklerinden geçmişte milli görüşün yapmış olduğu hizmetleri Erbakan hocamızı dinleyince tekrar heyecanlanıyorlar. Niçin yeniden olmasın diyerek bir Erbakan'la yeniden milli görüşün iktidar olacağı günleri sanıyorum arzu ediyorlar ki bundan dolayı da partimize üye oluyorlar. Bizim gençlik teşkilatlarımız hakeza öyle. Çok güçlü bir gençlik teşkilatımız var. Türkiye'de nasıl ana kademede il ilçelerde genç teşkilatımız varsa gençlik kollarımızın da tüm Türkiye'de teşkilatları var ve çok ciddi manada gençlik kollarımızda görev almak isteyen gençlerimiz var. Gençler siyaset yapmak istiyor Yeniden Refah Partisi'nin çatısı altında. Bunu da gözlemliyoruz. Bu açıdan da özellikle Milli Görüş'ün ikinci 40 yılında gençlerin omuzlarında yükselen bir Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade etsek sanırım doğru olur.
0: Evet. Peki biz sizce gençlerin sorununu nasıl çözebiliriz? Sokak röportajlarına çıktığımızda biz işsizliği de konuşuyoruz, ekonomiyi de konuşuyoruz ama gençlerin iş beğenmediğine dair bir algı var. Aslında üniversite mezunları kendi alanında iş yapmak istiyor doğal olarak.
1: Evet.
0: Ama birçok kişiye mikrofonu uzattığımızda onlar iş beğenmiyor diyorlar.
1: Şimdi tabii şöyle bir durum var. Yani bu ülkede maalesef üniversite sayılarımız oldukça fazla. Geçmişe oranla artık neredeyse her şehirde 2 tane, 3 tane, 4 tane üniversite var. O da Anadolu için bunu söylüyorum. İstanbul, Ankara büyük şehirler için daha fazla. Eskiden üniversite sayısı veya işte fakülteler, bölümler bu kadar yoktu. Şimdi çok üniversite var. Dolayısıyla beraberinde üniversiteyi kazanmak eskisi gibi artık hayal değil. Çok rahatlıkla üniversitede herhangi bir Türkiye'nin bir çok vilayetinde birçok bölüme insanlar birazcık ders çalıştığı zaman yerleşebiliyor. Ama asıl sorun üniversiteye yerleşmek değil. Üniversiteden sonraki süreç, hani işte elinde diplomasıyla işsiz gezenlerden bahsediyoruz. İktidarın yapması gereken bu kadar üniversiteyi, bu kadar fakülteyi, bölümü açarken beraberinde buradan mezun olacak kişiler peki mezun olunca ne yapacak? Üniversite açtığımız kadar üniversiteden mezun olan öğrencilerimize, gençlerimize istihdam alanlarını da beraberinde eş zamanlı bir şekilde açmamız lazım ki bunlar ellerinde diplomalarıyla boş gezmesinler. Şu an Türkiye'de yaşanan vaka bu. Yüz binlerce gencimiz, milyonlarca insan diploması var fakat o diploma para yetmiyor. Bir geçerliliği yok. Diplomayı alıyorsun, üniversiteyi bitiriyorsun. Ya üniversite biter bitmez bir sınava tabi oluyorsun. Bir mesleğe giriş sınavı şimdi icat edildi. Birçok artık bölümde bu var. Örneğin geçmişte bu yoktu. Eskiden şu vardı. Tıpta uzmanlık sınavı vardı. TUS sınavı vardı. Uzman olabilmeniz için bu sınavı geçmeniz lazımdı. Şimdi başka bölümlerde de bu sınavlar başladı. Örneğin hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman hukuk mesleklerine giriş sınavı, HMGS sınavı başladı 2 yıldır. Şimdi 5 yıl okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş. Siz onu sınava tabi tutuyorsunuz. Fakülteyi bitirdin ama gel bakalım sen mesleğe girebilecek misin, giremeyecek misin? Eğer o sınavı geçersen avukatlık stajına başlayabiliyorsun veya işte kurumların alımlarına, işte hakim savcılık sınavlarına girebiliyorsun. Hep gençlerin önüne bu tarz engeller konuluyor. Bu engeli de açtın. Aynen parkur gibi düşünün. Survivor parkur gibi. Tamam, burayı da açtın. Şimdi mülakat engeli. En büyük engel o. Şu an en büyük mağduriyet de burada başlıyor. 80 puan, 90 puan almışsın mülakattan. 95 puan almışsın ama 60 puan olan kişi yerleşiyor. Sen bu kadar çalışmışsın, emek vermişsin. Elenmişsin. Niçin elendin? Hangi kriterlere göre seni elediler bilmiyorsun. Orada da işte dayısı olan yerleşiyor. Gariban emek vermiş, çocuk çalışmış, üniversiteyi dereceyle bitirmiş, KPSS sınavına girmiş, derece elde etmiş, mülakata gelmiş, demiş ya zaten bu mülakat herhalde formalite, benim bu puanlarımı gören herkes herhalde beni işe alır. Niye almadın? Gerekçe var mı? Yok, gerekçe yok. gözün üstünde kaşın var diye mülakattan eleniyorsun. Defalarca sınavlara giriyordun. Şimdi böyle bir tablo var. Gençler yani kendi branşlarında elbette ki iş yapması lazım. O az önce ifade ettiniz. Bir iktisat fakültesini bitirmiş kişi elbette ki kendi alanıyla, ekonomiyle, maliyeyle bu alanlarda çalışması lazım. Ama bugün yüz binlerce iktisat fakültesi bitirmiş, iktisadın içerisinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi birçok bölümde mezun olmuş İnsanlarımız var, gençlerimiz var. Ama alımlara bakıyorsunuz, yok. Türkiye'de bir sürü tarih bölümü var. Ama alınan tarih öğretmeni sayısına bakıyorsunuz, arada uçurum var. Diğer bütün bölümlerde bu durum var. Dolayısıyla kendi alanlarında çalışma imkanı bulamıyorlar. Ne yapıyor bu sefer gençler? Sanayiye gidiyorlar, organize sanayiye gidiyorlar. İşte restoranlara gidiyorlar, kafelere gidiyorlar, garsonluk yapıyorlar. Çarşıda, pazarda yani görüyoruz, marketlerde çalışıyorlar. Şu anda birçok üç harfli marketlerin çoğundaki gençlerin hepsi üniversite mezunu, lisans mezunu. Ve üzülerek bu tabloya şahitlik ediyoruz. Hayır, geçtim gençleri de. Akşam 5'ten sonra koşup pazara domates, maydanoz satan memurlarımız var. Emeklilerimiz zaten şu anda ikinci bir iş olmazsa mümkün değil, çalışamazlar. Ayakkabı boyayan mı dersiniz, su satan mı dersiniz, simit satan mı dersiniz? Hem memurlarımızdan hem de emeklilerimizden özellikle büyük şehirlerde bunu çokça görebilirsiniz. Böyle bir tabloda gençlerimizin umutsuz olması, işte bazen eleştiriyoruz, gençler ülkeyi terk etmek istiyor, yurt dışına çıkmak istiyor. Ne yapacak? Bu çocukların da bir hayali var, bir gelecek düşüncesi var, bir hayat kuracaklar. Gençlere diyorsunuz hadi evlenin, nasıl evlensinler? Evlenebilir mi bu genç? Nasıl ev geçindirecek, nasıl kira ödeyecek, nasıl çocuk bakacak? Mümkün mü? Değil. Gençlerimiz karamsar, geleceğe umutla bakmıyor. Ve meslek ara, özellikle meslek liseleri bitirildi bu ülkede. Şimdi meslek liseleri varken en azından ara eleman vardı ve bunlar sanayilere, organize sanayilere giderek kalifiye işçiler, kalfalar, ustalar yetişiyordu. Şimdi o da yok artık. Orada da ciddi bir kriz yaşanıyor. Sanayiye gittiğimiz zaman ustalar bu konuda çok muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. İşçi bulamadıklarını, usta bulamadıklarını hep ifade ediyorlar. Bazı sanayilerde yabancı uyruklu vatandaşların çalıştığını çokça görüyoruz. Niye? Çünkü siz meslek liselerini kapattınız. Şimdi meslek lisesini kapatınca bir genç gidip sanayide çalışır mı? Elini yağa kire pasa vurur mu? Vurmaz. Ama orada yetişmiş olsaydı bu mesleğin, bu ustalığın ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar büyük bir getirisi olduğunu, ne kadar çok kazançlı bir iş, meslek olduğunu bilseydi gider meslek lisesini okurdu. Bir tane geçen baklavacı tatlıcıya girdik. Baklava ustası arıyorum dedi. Gelsin dedi. Şu an dedi baklava ustası olacak ama 100-150 bin lira maaş veririm dedi. Ama yok, usta bulamıyoruz dedi. Evet. Tablo bu.
0: Evet. Gençler siyasete atılmalı aslında ama birçoğu da çekiniyor. Ben bu partide olursam diğer parti tarafından işime engel olur mu diye. Bu konuları da sık sık duymuşsunuzdur mutlaka ki biz de duyuyoruz. Evet. Siyasete atılamıyoruz diyorlar. Aslında biz gençleri de siyasette görmek istiyoruz. Bizim sesimiz olabilmesi adına.
1: Aynı duygulara sahibiz. Biz gençlere bu konuda her gördüğümüzde söylüyoruz. Bakın bundan çekinmeyin. Siyasette var olun. Sesinizi burada yükseltin. Varlığınız bize güç katar diyoruz. Ama gençlerde zaman zaman sahada bu endişeyi görüyoruz. Başımıza bir iş gelir. Yarın mülakata girersem işte beni almazlar. Ticari olarak veya iş hayatımda sıkıntı yaşarım gibi. Böyle bir endişe var. Tabii ben buna çok katılmıyorum. Yani gençlerin mutlaka var olması lazım. Fakat demek ki iktidar öyle bir görüntü vermiş ki toplumda böyle bir endişe de oluşmuş. Bu ne kadar acı bir durum değil mi? Yani böyle bir görüntü var. Bundan dolayı gençlerimiz de böyle siyasete mesafeli davranıyor. Acabalarla hareket ediyor. Bu endişe gerçekten Türkiye'nin geleceği adına çok sıkıntı.
0: Evet.
1: Yani çok bu sıkıntıyı ben sizinle paylaşıyorum. Allah yardım etsin. Gençlerimiz hakikaten bu konuda çaresiz. Siyasete girse bir dert, girmese bir dert. İş, gelecek kaygısı, birçok dertle, birçok sıkıntıyla şu anda gençlerimiz maalesef boğuşmak durumunda.
0: Evet, peki kadınların aktif rol alabilmesi için siyasette herhangi bir çalışma var mı? Sizin teşkilatlanmalarda durum nedir?
1: Evet, bizde kadın kolları teşkilatımız genel merkezimizden başlayarak ta sandık bölgesi teşkilatlarına kadar kadın kolları teşkilatlarımız var. Elhamdülillah çok güçlü bir kadın kolları teşkilatına sahibiz. Yine gençlerimizde olduğu gibi her il ve ilçemizde aynı şekilde kadın kollarımız var. Kadın kollarımız partimizde özellikle saha çalışmalarında, esnaf ziyaretlerinde, stand çalışmalarında, kapı taramalarında, ev sohbetlerinde, yine milli siyaset kurullarımızda çok ciddi görevler üstleniyorlar. Zaten Yeniden Refah Partimizin gerek şu anki MKYK'sında, gerek geçen seçimlerdeki adaylarına baktığımız zaman, en son yapılan seçimlerde 6 tane bölgede seçim yapılmıştı. Bu 6 seçim bölgesinden 3'ünün adayı kadın adayımızdı. Bu anlamda kadınlarımız Yeniden Refah Partisi'nde çok ciddi manada varlık gösteriyor. Bundan da gerçekten çok mutluyuz. Seçmenin yarısı kadın, yarısı erkek sonuçta. Dolayısıyla teşkilatlarımızın da şu anda yarısı kadın, yarısı erkek desek herhalde yeridir. Bu anlamda kadınlarımızın faaliyetlerine, çalışmalarına bizler de Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız olarak da elbette ki en büyük desteği vermekle yükümlüyüz. Ve kadın kollarımızın üye çalışmalarında çok ciddi gayretleri söz konusu. Sahada, standlarda ciddi bir şekilde üye kayıtları yapıyorlar. Kadınlarımızın da elbette siyaset içerisinde olmaları, var olmaları, bugün özellikle kadınlarımızın sorunlarına çözüm noktasında onların da politikalar üretmesi, partimize bu anlamda yön vermesi noktasında ciddi desteklerinin olduğunu ifade etmiş olayım.
0: Şimdi dedik ya, yayının başında aslında istifalar oluyor vesaire gibisinden. Siz buna rağmen hani partinin üye sayısını yükselterek devam eden bir partisiniz, teşkilatsınız. Son dönemlerde de siyaset malum çok karışık. Teşkilat ya da kişiler birbiriyle anlaşamazken artık biz partilerin bölünmesine görüyoruz, şahit oluyoruz. Bunun için de yorumunuz ne olur? Bunu da merak ediyorum.
1: Evet. Şimdi tabii Türkiye'de en istikrarlı bir şekilde büyümesine, siyasetine devam eden parti Yeniden Refah Partisi. Bunu ifade etmiş olalım. Niçin? İşte kurulduğu günden beri her Yargıtay'ın açıklamış olduğu üye sayılarında istikrarlı bir şekilde büyümesini, yukarı yönlü bir şekilde üye sayısının arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Seçimlerde de öyle oldu. 14 Mayıs seçimlerinde %3 aldık. 31 Mart seçimlerinde %7 oy aldık. Şimdi yapmış olduğumuz anketlerde elhamdülillah çok çok üstünde bir oya sahip olduğumuzu görüyoruz. Şu anda önümüzdeki seçimlerin en önemli aktörü Yeniden Refah Partisi olacak. Bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama tabii diğer tarafta diğer siyasi partilerde bu istikrar, bu büyüme noktasındaki istikrarı göremiyoruz. Küçülme noktasında bir istikrar var. Onlarda bunu gözlemliyoruz. Sorun şu, Türkiye'de aslında sorunuzu da şöyle cevaplamak istiyorum. Yani 24 yıldır iktidarda olan bir AK Parti var ve 24 yıldır bu iktidarı ayakta tutan bir ana muhalefet partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet diyorum ama her şeye muhalefet partisi bu. Şimdi kendi kendine muhalefet. Neticesinde işte biliyorsunuz parti bölündü ve yeni bir parti kuruldu. Adı yeni olan bir parti kuruldu. Şimdi iktidar 24 yıldır bu iki kutuplu siyasetten, kendi karşısındaki işte Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP'de AK Parti ile kavgadan beslenerek kendi tabanlarını veya kendilerine yakın olabilecek, oy verebilecek potansiyeldeki insanları konsolide edip sandıkta kendi partiler etrafında toplamayı başardılar. Bu ta ki 2018 yılında Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşuna kadar bu süreç devam etti. 2018 yılında partimiz kurulduktan sonra yavaş yavaş halkımızın partimizi, genel başkanımızı tanımasıyla ve ilk seçimde almış olduğumuz oy oranı, büyük kongrelerimiz, 3 tane kongre yaptık. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalabalıkla Ankara'da muhteşem kongrelere biz imza attık. Üye sayılarımız arttı ve ister istemez işin rengi değişmeye başladı. Şimdi iktidar bu konuda panikledi. Ondan dolayı şu an zaten Yeniden Refah Partimize karşı bir kısım bir takım yaptırımları, ambargoları, işte ekran karartmalarını, algı oyunlarını, troll saldırılarını, bunları şu anda görüyoruz, bunlara maruz kalıyoruz. Burada biraz düzen bozuldu. Çünkü insanlar sandığa gittiği zaman artık alternatif olarak oy verebileceği bir parti vardı. Eskiden ne vardı? Bugüne kadar bunu çok iyi bir şekilde yaptılar. Çok sıkıştıkları noktada CHP ile bir kavga başlıyordu. Bu anlamda tekrar insanlar AK Parti veya CHP AK Parti ile bir kavga atışı tekrar o seçmen, sol seçmen CHP'nin etrafında kenetleniyordu. Oyun bugüne kadar bu şekilde çok sistemli bir şekilde Erbakan hocamızın da ifadesiyle bir tiyatro. oynandı. Ama gerçekler, sahadaki halkın yaşadığı gerçekler çok farklı. Onların gündemiyle sokaktaki vatandaşın gündemi çok çok farklı. Bugün görüyorsunuz, siz de sahaya çıktığınız zaman, insanlarla konuştuğunuz zaman, akşam haberlerdeki ülkenin gündemiyle sokaktaki vatandaşın, evlerde, hanelerdeki insanların, kadınların, erkeklerin, çocukların, gençlerin gündemi çok farklı. Yeni bir parti bugün kuruldu. Yeni bir parti, yeni bir umut gibi aslında aşılanıyor. Dün de ifade ettiğim gibi, adı yeni ama kendisi eski olan bir zihniyet. Eskisinden insanlar bir fayda görmedi ki yenisinden bir fayda görsün. Dolayısıyla burada yeni kurulan bir partinin bu ülkeye umut olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Birçok sıkıntıyla anılan isimler, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, çok özür diliyorum yani, gayri halaki bir takım işte hadiseleri, olayları biliyorsunuz. Bunlarla anılan isimlerin bir araya gelerek, tabii içinde temiz insanlar olabilir, tenzih ediyorum bunları, istisnalar elbette ki vardır. Ama böyle bir yapının bu ülkeye umut olmayacağı, adı yeni ama zihniyetin eski. Ben onların ifadesiyle söylüyorum, gerici bir kafanın. Kendilerini modern ve çağdaş ifade ediyorlar ama ben onlara gerici diyorum. Çünkü yaklaşımları, her olaya yaklaşımları gerçekten çok gerici. Böyle bir kafa yapısının bu ülkede zaten iktidar olmayacağı aşikar. En güçlü dönemlerinde dahi vatandaş onlara sandıkta yol vermedi. Onları iktidar yapmadı. Vatandaşın gönlünde, kalbinde mühürlenmişler. Çünkü niye? Milletin değerleriyle sürekli savaşanlar, kendi çıkarları için siyaset yapanlardan bu ülkeye hayır gelmeyeceğini milletimiz aşikar bir şekilde görüyor. Böyle bir destekle olmayacağını şimdiden gözlemliyoruz. Biz tabii kendi işimize bakacağız. Diğer siyasi partilerin elbette ki kendi işlerinde bir takım meseleler, sıkıntılar olabilir. Her siyasi parti içerisinde olduğu gibi. Fakat bugünlerde böyle pompalanmaya çalışılan bir şey var. İşte yeni parti, yeni umut falan gibisinden. İlk yapılan anketlerin de gerçekçi anketlere baktığımız zaman, onlar adına söylüyorum, durum vahim, onlar adına söylüyorum. Ne CHP için ne de yeni parti için çok karanlık bir dönem görüyorum ben. Bu zihniyetten bu ülkeye fayda gelmeyeceğini biz bir kez daha ifade etmiş olalım. Halkımız neyin ne olduğunu biliyor. Az önce ifade ettiğim gibi 24 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidarın da, ana muhalefetin de artık eksilerini, kusurlarını çok net bir şekilde görüyor. Her ikisinden de kendilerine bir fayda gelmeyeceğini bugün çok daha net bir şekilde görüyor. Bu konuyla alakalı diyeceklerim bunlarla yeterli kalsın.
0: Teşekkür ediyorum. Sık sık açıklamalarınızda dile getirdiğiniz konu başlıklarından devam etmek istiyorum. Ekonomiyi de biraz daha açmak istiyorum bu yönde. Bu konuda neler söylersiniz? Çiftçisi, besicisi, işvereni de, işçisi de her anlamda sıkıntı yaşıyor ve sıkıntı yaşandığı bir dönemdeyiz.
1: Evet, ekonomide derdimiz bitmiyor. Yıllardır krizle boğuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir kriz bu kadar uzun süre devam etmemiştir, uzun yıllara yayılmamıştır. Nice ülkelerde krizlerin olduğunu gördük. Marketlerin yağmalandığı, işte hırsızlık vakalarının çoğaldığı, o krizlerin yaşandığı ülkelerdeki haberleri izleyicilerimiz hatırlarlar. Ama bizim ülkemizde maalesef bu kriz böyle 6 aylık veya 1 yıllık bir dönem değil de çok uzun süreli bir şekilde devam etti. Aslında krizi bile fırsata çeviren bir iktidar var. Vatandaşı kriz döneminde özellikle şu günlerde ciddi manada sıkıntıya sokup, seçim dönemlerinde geçici bir rahatlamayla tekrar algılara oynayarak buradan bile, krizden bile oy devşirmeyi beceren bir iktidarımız var. Bu konuda çok maharetli. Ve ülkemiz özellikle belli verilerde, rakamlarda, enflasyonda, faizde dünyada sayılı ülkeler arasında, işte Arjantin, Zimbabwe ve buna benzer ülkelerle enflasyon ve faiz noktasında Türkiye'nin ismi zikrediliyor. İlk 3'teyiz, ilk 4'teyiz. Bütün olumsuzluklarda, ekonomik anlamda bütün olumsuzluklarda maalesef Türkiye derece yapan, lider olan bir ülke. Biz aslında Türkiye'yi lider ülke yapacağız derken bu arkadaşlar, gerçek manada lider ülke olmasını beklerdik ama enflasyonda lider ülke olduk. Enflasyonda, faizde, dış borçta lider ülke konumuna geldik. Bugün Uganda'nın, Afrika'daki bir ülke, haritada belki yerini bulamayız, Uganda'nın bir yıllık enflasyonu %3-4 seviyesinde çıkıyor ama Türkiye'nin bir yıllık enflasyonu değil %3-4, aylık enflasyonu %3-4 çıkıyor. Şimdi açlık ve yoksulluk sınırı her ay enflasyon rakamları nasıl açıklanıyorsa açlık ve yoksulluk sınırları da açıklanıyor. Dün açıklandı bu rakamlar. Daha geçen ay 36 bindi. Çok dehşet bir rakam dedik. Çok yüksek bir rakam. Nasıl olacak 36 bin lirayla açlık sınırı ama 28 bin asgari ücret derken dün açıklanan verilere baktık. 37 bin oldu açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 116 bin liraydı. Şu an 120 bin oldu. Bu iki rakamı ele alalım. 120 bin alan memurumuz var mı? Kamuda çalışan işçimiz var mı? Bu ülkede 120 bin TL ve üstünde maaş alan ne kadar çalışanımız var? Diğer taraftan dünyada çalışanlarının %50'sinden fazlası asgari ücretli olan başka bir ülke yok. Bu ülkede çalışanların %50'sinden fazlası asgari ücretli. Asgari ücret ne kadar? 28 bin lira. Girdik bakın Ağustos ayına girdik. Biz ısrarla bir ara zam verilmesini, enflasyon karşısında emeklinin de asgari ücretlinin de ciddi manada ezildiğini ifade ettik. Ara bir zamın artık kaçınılmaz olduğunu ifade ettik. Şimdi 36 bin lira açıklanan açlık sınırının altında 28 bin lira geçim yapmak zorunda kalan asgari ücretlimiz. 20-22 bin lira emekli maaşıyla geçim yapmak zorunda emeklimiz. Bunlar ne kadar? Yaklaşık 45 milyon insan, %50'si neredeyse nüfusumuzun %50'si açlık sınırının altında yaşamaya mahkum. Nüfusumuzun %85'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum. Geçmişte bir maaşla 4 kişilik bir hane geçimi yapardı. Şimdi 4 maaşla 4 tane asgari ücretle bir hane geçimi yapamıyor. Niçin bunu söylüyorum? 4 tane asgari ücreti bir haneye geldiği zaman 120 bin olan yoksulluk sınırını yine bulmuyor.
0: Maalesef.
1: Böyle bir tabloda ekonomiden iyimser bahsetmek, her şey yolunda demek elbette ki mümkün değil. Bugün insanlarımızın çöpten ekmek topladığı görüntüleri görüyoruz. Ekranlarda, sosyal medyada bunu canlı kendi gözlerimizle geçen Çankaya'nın göbeğinde bu ülkenin yönetildiği, bu ülkeyi yöneten insanların yaşadığı bir ilçede bir teyzemiz çöp konteynerinin başında durmuş. İşte 3 tane böyle karton koymuş. Birinde topladığı artık meyveler, birinde artık sebzeler, diğerinde de artık ekmekler var kullanabileceği, tüketebileceği, içinden seçtiği. Burası Çankaya. Hı hı. Trump'ın geçtiği sokaklardan bahsediyorum. Hani böyle yağ dök yala diye hazırladıkları o yollardan bahsediyorum. Oradaki çöpten bu insanlar ekmek topluyor. Artık sebze meyve topluyor. Hı hı. Tablomuz bu. Ve emeklimiz, işçimiz, memurumuz bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz finansman desteği arıyor, bulamıyor. Kayseri Sanayi Kenti, biz burada fuara geldik. Bizim gibi fuara gelen herkes fuarda sadece standları gezdi, başka bir şey yapmadı. Ticaret yok, alışveriş yok. Orada dostlar birbirini ağırladı. Akşama kadar herkes birbirine çay kahve ikram etti.
0: Belki standa olanlar da yeteri kadar verim alamadı.
1: Evet. Şimdi Sayın Bakan Mehmet Şimşek diyor ki yabancı yatırımcıya diyor gelin Türkiye'de yatırım yapın 20 yıl sizden vergi almayacağız diyor. Kendi yerli yatırımcına Kayseri'deki sanayicimize niye bunu sağlamıyorsun sen? 20 yıl boyunca gelin diyor biz sizden vergi almayacağız ama sen şimdi bütün maliye memurlarını her köşe başına dikmişsin. Gelenden geçinden vergi alıyorsun. Esnaf daha dükkanını açmadan gelirine ortak oluyorsun. Esnafın neredeyse %50 gelirine ortaksın. Esnaf bunu söylüyor. Vergilerden, stopajlardan artık esnaf çaresiz, dükkanımızı artık kapatacağız diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'ten şikayetler başladı. İşte hükümete yakın bazı gazetelerde görüyoruz. Mehmet Şimşek'i eleştirir oldular. İşte yakında bakan değişecek falan diye. Mesele bakanın değişmesi değil ki. Berat Albayrak vardı, Nurettin Nebati vardı. Bugün Mehmet Şimşek, nice Merkez Bankası başkanları gelip geçti. Mesele zihniyetin değişmesi. Siz borç, zam, vergi ekonomisine son vermediğiniz müddetçe istediğiniz kadar bakan değişin. Daha onlarca Mehmet Şimşek getirseniz, gözleri pırıl pırıl parlayan Nurettin Nebati'leri getirseniz yine de sorunu çözemezsiniz. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Evet, kendisinin gözleri ya kendisinin gözleri elbette ki ışıl ışıldı tabii. Gözlerinde dolar işaretleri vardı, ışıl ışıl yanıyordu. Kendisi için gayet her şey yolundaydı. Bir uyuyun, 6 ay sonra uyandığınızda çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. Çok heyecanlıyım diyordu. Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da uyuyanlar 6 ay sonra uyandıklarında Türkiye'nin en yüksek para birimi olan 200 TL ile gittiler bir lokantaya. Bir yarım ekmek döner bile yiyemediler. Bugün 200 TL ilk tedavüle çıktığı zaman 14 gram altın alınıyordu.
0: Bir alışveriş sepeti, küçük bir alışveriş sepeti doluyordu aslında.
1: Bakın 14 gram altın diyorum. Bugün 14 gram altını bir düşünsenize ne kadar para yapıyor? Yaklaşık 100 bin lira. Hı hı. Değil mi? Evet, yaklaşık 80-100 bin civarı olması lazım. 200 TL ilk çıktığında 14 gram altın alınıyordu. Şimdi 1 gram altın alamıyorsun. Çorbacıya gittiğin zaman çorba içemiyorsun. Çocuğa harçlık verdiğin zaman çocuğun yüzü gülmüyor. Düşün yani, bayramda dedeler torunlarına 200 TL harçlık verdiği zaman öyle çok da mutlu olmuyor.
0: 10 lira gibi bir değeri yani var artık.
1: Para birimimiz dünyada en çok değer yitiren para birimleri arasında. Değersizleşiyor. E şimdi Nurettin Nebati'nin sözüne uyup da 6 ay uyuyayım da uyanayım dediler ve gittiler dediğiniz gibi. 200 TL ile hiçbir şey yapamadılar. Piyasanın halini gördüler. Dolayısıyla ya ne olmuş dediler. Kendini ashab-ı kef zannettiler.
0: Aslında farklı bir Türkiye'ydi ama daha sanırım ekonomide kötüye gidiyor.
1: Şimdi Nurettin Nebati'nin döneminde arar hale geldik. Bakın biz onun dönemini eleştiriyoruz ama Mehmet Şimşek görevi devraldığında yanlış hatırlamıyorsam enflasyon %32-33 seviyesindeydi. Bu enflasyonu, bu yüksek enflasyonu ve bu yüksek faizi düşürmek için göreve gelen Mehmet Şimşek 3 yıla yakın sanırım oldu görevde. 3 yıl sonunda bu enflasyon %70'leri, 80'leri, 100'leri gördü. O da TÜİK'in açıkladığı rakamlardan bahsediyorum. Yani gerçek bağımsız araştırma kuruluşlarının, ENAK ve diğer araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu enflasyon faiz bunların çok çok üstünde, özellikle enflasyon. Şimdi %32 ama piyasada %32 değil. Bakın açlık ve yoksulluk sınırı görüyorsunuz işte, her gün, her geçen gün artıyor. Buraya gelirken divan toplantısına girmeden önce yeni zam devreye girmiş. Akaryakıt istasyonlarının işte fiyat şeyini, tabelasını, resmini çektim. Orada paylaştım. 83 lira mazot. 70 lira da benzin olmuş. 83 lira mazotla çiftçi nasıl ekecek, nasıl biçecek, nasıl üretim yapacak? Sen çiftçiye destek vermiyorsun ama yatırımcıya diyorsun ki, yabancı yatırımcıya gel bu ülkede 20 yıl boyunca senden vergi almayacağım, gel burada yatırım yap diyorsun. Bir de milletin aklıyla alay ediyor. Diyor ki bak bunlar diyor buraya gelirse çarşıda pazarda gezerler, alışveriş yaparlar diyor, piyasa canlanır. Sen kendi memleketindeki insanlarına ver de bunu, kendi memleketindeki insanlar çarşıda pazarda gezsin, alışveriş yapsın. Bak çarşıya pazara çıkan amcalarımız, kardeşlerimiz, teyzelerimiz evlerine boş geri dönüyorlar. İnsanlar çayla simitle maalesef kahvaltılarını, işte en asli ihtiyaçlarını, besleme ihtiyaçlarını bu şekilde yürütüyorlar. Zaten çay simidi hesabı yapmaya kalksak, bir çay simit, aylık çay simit hesabı yaptığın zaman 4 kişilik bir ailenin 20 bin liranın üstünde sadece çaya ve simide vermesi lazım beslenebilmesi için. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Ne diyorlar? Sosyal yardımları artırdık diyorlar. Her geçen yıl sosyal yardımlar atıyor. Bunu da bir hizmet olarak takdim ediyorlar bize. Yani size sorayım, bir ülkede bir önceki yıla göre sosyal yardım dağıttığımız kişi sayısı, hane sayısı, aile sayısı artması sizce bir hizmet midir? Başarı. Yoksa bir aziyet midir?
0: Tabii ki.
1: Geçtiğimiz yıla nazaran 1 milyon haneye daha fazla sosyal yardım, yaklaşık 5 milyon haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını ifade ediyorlar. Her hanede 4 kişi yaşasa ne olur? 20 milyon insan. Bu ne demek? 4 kişiden biri sosyal yardımlarla geçiniyor demek. İşte ülkeyi getirdiğiniz nokta bu.
0: Aslında çok fazla vermek bu yardımları bir başarı değil.
1: Başarı değil. Başarı değil. Siz insanları zekata, sosyal yardıma muhtaç hale getirmişsiniz. Evet. Her geçen yılda sosyal yardım yaptığınız, hane sayısını daha da artırmışsınız. Bunu bize hizmet olarak sunmayın. Bu hizmet değil, bu sizin başarısızlığınızın en net göstergesi. Fatura ortada işte. Kendiniz itiraf ediyorsunuz. Türkiye'nin yarısı şu anda zekata muhtaç halde. Memur zekata muhtaç halde. Ekonomideki tablomuz işte aslında anlatmakta bitmez. Birçok veri var burada şu anda. Bakıyorum verilere. Gerçekten çok vahim bir tablo var. Bu tabloyla Türkiye'yi lider ülke yapmak isteyenlerin ülkeyi nereye getirdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın, seçimden başka çaresi kalmadı. Milli Görüş'ün ekonomi reçetelerine kulak vermelerinden başka çare kalmadı. Biz bunlara, bakın, Milli Görüş olarak milli kaynak paketlerimizi takdim ediyoruz. Kitaplarımızı Türkiye'nin 81 iline yüzlerce refah projesinden tutun, milli kaynak paketlerimizi verdik. Yapmış olduğumuz araştırmaları, bakın şunları yaparsanız ekonomi düzelir dedik. Diğer siyasi partilere de bu kaynak paketleri kitabımızı gönderdik. Ama bize kulak veren yok. Refah Yol döneminde 11 ayda Erbakan hocam milli kaynak paketleriyle 6 ayda 35 milyar dolar para çıkardı. Borçlanmadan, vergi koymadan, zam yapmadan, biz de üstüne üstlük bütün çalışanlara, memura, işçiye, çiftçiye, herkese %100, %200, %300 zam vererek çok ciddi bir rahatlama. Cumhuriyet tarihinde 11 ayda bu kadar kısa süre içerisinde ekonomik olarak insanların rahatladığı hiçbir dönem olmamıştır. Kimi görsek Erbakan Hoca rahmet okuyor, Allah ondan razı olsun diyor. Bize en büyük zammı o verdi. Şimdi siz de verirsenize. Bak, Erbakan Hoca'nın talebeleri izliyorsunuz. Hadi. Ama Erbakan Hocam ekonomi dersi anlatırken siz arka bahçede top oynuyormuşsunuz demek ki. Bu dersten kaçmışsınız siz. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz, onlar milli piyangoya yatırım yapıyor. Biz milli kaynaklardan bahsediyoruz, onlar yatırımı trafik cezalarına yapıyorlar. Maliye müfettişlerini, maliye memurlarını esnafın başına bela etmişler. Nefes aldırmıyorlar. Her köşe başında bir radar var. Gelirimizin %90'ı neredeyse vergilerden ve cezalardan oluşuyor. Dünyanın hangi ülkesinde gelirin, bütçedeki gelir kaleminin %90'ı vergi ve cezalardan oluşur? Üretim yok, yatırım yok. Ne kadar kar eden kuruluşumuz varsa bunlar döneminde zarara uğratıldı ve özelleştirme adı altında satıldı. Kamu iktisadi teşekküller, kitler, 173 tane kit bunların döneminde satıldı. Telekomlar, daha nice fabrikalar, şeker fabrikaları satıldı. Toplam satıştan elde edilen kar ne kadar biliyor musunuz? Elde edilen kar diyorum, gelir. 60 milyar dolar. 173 işletmeyi, teşekkülü, fabrikayı satmışsınız. Toplamında 60 milyar dolar para almışsınız karşılığında. Peki biz bir yılda faize ne kadar para veriyoruz? Faize 60 milyar dolar. Cumhuriyet tarihi boyunca elde edilmiş olan bütün bu kazanımları siz satıyorsunuz, bir yıllık faiz parası bile yapmıyor. Bunları da çektiniz birilerine peşkeş. Ne oldu? Bunları alanlar bunların hurdalıklarındaki hurdaları sattılar. Özelleştirmeden ödemeleri gereken satış bedelini hurdadan karşıladılar. Bunlar da peşkeş çekildi. İmtiyazlı holdinglerin vergilerini affediyorsun ama vatandaşın, esnafın vergisini affetmiyorsun. Böyle bir düzen olmaz. Bu şekilde bir düzen olmaz. Az önce ifade ettik. Mazot 83 TL. Lüks yatlara sen bu mazotu, bu akaryakıtı vergisiz veriyorsun ama çiftçiye vergisiz vermiyorsun. 83 lira olmuş. Çiftçi ne yapacak ya?
0: Üretimi yapacak kişi ya. Yok. Kazancı
1: bir grup
0: yapacak.
1: Azınlığa bütün imkanları, bütün kaynakları sunuyorsun. Ama bu ülkenin evlatlarına, bu milletin evlatlarına, çiftçisine, memuruna, işçisine gelince para yok diyorsun. Bir NATO zirvesi yaptın. 3 günü, 2 günlük bir NATO zirvesi için 12 milyar para harcadınız. O 12 milyarı emekliye vermiş olsaydınız, en azından şimdi emeklimizin yüzü gülmüştü. Bir yıllık faizi ödediğiniz 60 milyar dolar parayı emeklimize vermiş olsaydınız, şu an en düşük emekli maaşı 60 bin lira olurdu. Hadi buyurun bakalım. İşte Milli Görüş budur. Milli Görüş budur. Erbakan Hocam geldiğinde işte bunu yaptı. Faize giden, rantiyeciye giden bütün hortumları, bütün vanaları kesti, kapattı. Memura, emekliye, işçiye, çiftçiye verdi. Milli Görüş bu. Biz de bunlara diyoruz ki bakın özünüze dönün. Bunları daha fazla zengin etmeyin. Her geçen yıl bu ülkede dolar milyarderleri artıyor. Bu dolar milyarderleri bizim sokaktaki vatandaşımız değil. Bir avuç azınlığı siz zengin ediyorsunuz. Bu ülkede %10'luk bir avuç azınlığın yaşadığı hayatı, şatafatı, ülkede her şey yolunda, bak görüyorsunuz insanlar ne büyük bir zenginlik içinde yaşıyor diye bunu böyle takdim ediyorsunuz. Ama asıl gerçek sahada, sokakta, şehrin varoşlarında, köylerde. Gidin onları da bir gösterin bakalım millete. Ama onları göstermiyor medya. Bir dönem araba almak stratejik bir yatırımdı. Bugün arabanın deposunu doldurmak bir yatırım aracı oldu. Bir dönem arsa almak, ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak, bir şeyler alıp satmak yatırımdı. Şimdi çok özür diliyorum ama patates, soğan almak stratejik bir yatırıma dönüştü.
0: Kesinlikle. Et özellikle.
1: Et. Tablo bu. Uçan kuşa bile bu ülkede haciz konuldu ya. Vatandaşın borcuna karşılık güvercinlerine el koydular. Güvercinlerine. Ben, burası Türkiye. Ben tabii bu tabloyu görünce diğer taraftan da itibardan tasarruf olmaz denilerek yapılan harcamaları dün baktım. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın karşılama ağırlama temsil giderleri 12 milyar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hani siz tasarruf tedbirleri uygulayacaktınız. Tasarruf tedbirlerini vatandaşa uygulatıyorsun. Vatandaşa kemer sıktırıyorsun. Enflasyonu düşüreceğim diye. Önce sen bunu yapsana. Karada konvoylar var, havada konvoylar var. Bir bakan bir yere gittiği zaman özel uçakla gidip geliyor. Ona eşlik eden başka uçaklar oluyor. Bir seyahate çıktığı zaman onlarca, yüzlerce araçla gidilip geliniyor. Bunlar makam araçları. Geçen bununla alakalı önerge verdik. Tahsis edilen bu makam araçları sınırlandırsın, kaldırsın. Korumalar kaldırsın.
0: Ya da bir sınır olsun.
1: Bir sınır konulsun dedik yani. Bunun bir adı olması lazım. Ama kendilerine gelince itibar, vatandaşın itibarı yok mu? Bir ülkenin asıl itibarı vatandaşın yaşamış olduğu refah seviyesidir. Kendi itibarınız değil, milletin itibarını düşünün. Asıl itibarımız milletimizin yüzündeki tebessümdür bizim. Ama insanların suratı azık.
0: Tamam.
1: Yani NATO zirvesine bakıyorsunuz, akıllara zarar. Yapılan harcamalar, ne aldık ne verdik. Yahu yediğiniz işiniz sizin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki liderler diyor ikramlardan çok memnun kalmışlar. Çok beğenmişler ikramları. NATO'nun özeti bu.
0: Evet.
1: Bir NATO zirvesi yaptık. Ne kazandık biz? Ne elde ettik biz? Öyle bir algı yönetiliyor ki, belki sorunuzun da dışına çıktım. Belki NATO'yu soracaktınız, bilmiyorum ama.
0: Soracaktım Mehmet.
1: O zaman sormuş, kabul edeyim ben, böyle devam edeyim müsaadeniz olursa.
0: Ben de şöyle çok kısa bir araya gireyim. Ara sıra bakıyorum mesajlara ama zaten yayının başında bu istifaları konuşmuştuk. Sık soru gelmiş bu konuda.
1: Evet.
0: Ve selamlarımızı iletiyoruz demişler. Ben de size selamlarını iletmiş olayım vatandaşlarımızın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Kayserili kardeşlerimize de buradan biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi işte istifaları soruyor. Bakın asıl tabloya bakmamız lazım. Biz bunlarla meşgul olmayalım. Asıl gerçekleri görelim. Burada bir tiyatro oynanıyor. Vatandaşımıza bu gerçekleri ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için bak yeniden Refah Partisi adım adım iktidara doğru ilerliyor. 1 milyon üyeye doğru gidiyoruz. 703 bin üyeye gidiyoruz. Yahu böyle bir algı var ya. Sosyal medyada biz paylaşıyoruz. 703 bin üyemiz var diye. Alta yorumlar yazıyorlar. Şey yalan söylemeyin, şey yalan söylüyorsun. Ya Yargıtay açıklamış kardeşim.
0: Evet, resmi rakam.
1: Ya bizim sahadayız zaten. Bunlar resmi veriler, resmi rakamlar. Bugün mecliste grubu bulunan birçok siyasi partinin üye sayısı 200 bin, 300 binlerde ya. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin üye sayısı 500'de, İYİ Parti'nin 380 binlerde. Biz 703 bin üyedeyiz. Siz yeniden Refah Partisi gerçeğini istediğiniz kadar milletin gözünden kaçırmaya çalışın. İç güçler, dış güçler diyorlardı. Bana göre şu anda en büyük tehlike bu ülkede troll ordularının saldırısı. Her attığımız adıma sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına hemen bütün paylaşımların altına koşuyorlar. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Genel Başkanımız İran'a gitti, cenazeye katıldı. Ali Hamane'nin cenazesine katıldı. Vay efendim, siz nasıl gidersiniz? Bu cenazeye katılırsınız. Duygulandı, işte gözyaşı döktü diye bir hafta Genel Başkanımızı konuştular. Genel Başkanımıza sordular, niçin orada duygulandınız, böyle bir durum var ya da öyle mi biz algıladık? İçeri girdik dedik, çok güzel bir kıraat vardı, Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Rahmetli Ali Hamene'yi dedi, cenazesinin tabutunun önünde küçük torunu vardı, 15 aylık torununu da füzelerle parçalanmış cesedi o tabutun içerisindeydi. O çocuğun gülen yüzlü bir resmi vardı, tablo olarak oraya koymuşlardı. Bir insan olarak, bir vicdan sahibi olarak elbette ki ortamda duygulandık, gözümüzden biri yaş aktı. Oradaki çocuk Hristiyan da olsaydı, masum sonuçta, Amerikanlının da çocuğu olsaydı, bir başkasının da çocuğu olsaydı yine aynı duyguyu, vicdan sahibi olarak o gözyaşını dökerdik dedi. Şimdi bu algı oluşturmaya çalışan troll orduları ne yapıyor? Bu sefer diyor ki, diyor, Suriye'deki çocuklara da ağladınız mı siz diyor. Gazze'deki çocuklara da ağladınız mı diyor. Yahu biz 1969'dan beri milli görüş olarak İslam Birliği diyoruz. Biz bu coğrafyada dünyanın her bir noktasında gözü yaşlı ümmet için, Müslümanlar için biz bedel ödedik ya. Biz 57 yıldır biz ümmetin çocukları için ağlıyoruz. Biz İslam Birliği olsun diyoruz. Biz İslam Birliği olsun dedikçe bunlar Avrupa Birliği'nin kapısında 24 yıl beklediler. Bizim oradaki duruşumuzu kalkıp sosyal medyada gündem yapıyorsun da. Peki dostum Trump diyen arkadaşlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Kol kola girip kahkahalar atanlara, gülücükler gönderenlere, birbirine iltifat yağdıranlara niçin bir şey söylemiyorsunuz? Bak o NATO zirvesi için buraya gelen Trump ne dedi burada? Türkiye'de külliyede sarf ettiği cümleleri söylüyorum. Bakın bu cümleleri Türkiye'de ve külliyede sarf etti. Bir, dedi ki ben olmasaydım İsrail haritadan silinirdi. Bunu Türkiye'de, Ankara'da, külliyede söyledi. İki, Golan Tepeleri İsrail'indir dedi. Kimin karşısında bunu söyledi? Yine külliyede Suriye Devlet Başkanı Şara'nın karşısında bunu söyledi. Üç, dedi ki bu akşamdan itibaren İran'a tekrar saldırıları başlatıyoruz dedi. Burada bunu söyledi. Yine akıllara zarar bir konuşması, her konuşmasında bunu ifade ediyor. Türkiye'nin sanki aziyetini, bu konudaki aziyetini vurgulamak için. Rahip Brunson'u dedi, istedik de verdiler dedi, hemen bize teslim ettiler dedi. Yani ver papazı al papazı diyorduk. Biz alabildik mi FETÖ'yü? Oradaki kaçak bulunan bir tane FETÖ'yü, bir tane darbeciyi aldık mı? Alamadık. Ama Rahip Brunson'un daha mahkemesi devam ederken onu alacak olan uçak piste inmiş bekliyordu. Rahip Brunson'u gönderdik ve kalkıp burada bu ülkede yine bunu söyledi dedik. Biz rahibi istedik, hemen verdiler dedi. Ve asıl vahim olan ne biliyor musunuz? Bu ülkede şu cümleyi kullandı. İran'la olan savaşımızda Avrupalı müttefiklerimize oranla Türkiye bizimle daha iyi bir işbirliği içerisinde ve sadakatle davrandı dedi. Hadi buyurun bakalım. Ya biz NATO zirvesinde biz ne aldık? Sayın Trump, F-35'ler bir değerlendireceğiz, düşüneceğiz. Biz Gazze'yi konuştuk mu? Burada yok. Coğrafyamızı konuştuk mu? Yok. Kaan motorlarını konuştuk mu? Yani gelecekti, ne oldu? Elde var sıfır. Yahu yediğiniz, içtiğiniz, ikramlarınız sizin olsun. Biz ne aldık? Biz ne verdik? Bizim böyle bir zirvede veren el değil, alan el olmamız lazımdı. Ama biz NATO denilince neyi konuştuk? Efendim İzlanda Devlet Başkanı, Başbakanı geldi, indi arabasından, hayranlıkla külliyeye baktı. Şaşkınlığını gizleyemedi. Yahu tabii şaşkınlığını gizleyemez. İzlanda'nın kişi başına düşen milli geliri 110 bin dolar. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolar. Ben de onun yerinde olsam o araçtan indiğimde bakarım, Allah Allah. Nasıl? Yahu bizim ülkede 110 bin dolara biz böyle saraylar inşa etmiyoruz. Bu ülke nüfusu %50'sinden fazlası neredeyse açlık sınır altında yaşamaya mahkum. Ama bu ülkeyi yönetenler bu tabloya, bu manzara rağmen nasıl böyle bir şatafat içerisinde yaşıyor diye merak ederim, şaşkınlığımı gizlemem. Burada 12 bin dolar kişi başına düşen gelir. Onlar da faiz enflasyonun sıfır seviyesinde. Biz neyi konuştuk burada? Macron'un gözlüklerini konuştuk. Macron sabah sporunu nerede yapacak? Bunları konuştuk. Sabah sporunu yaptı işte, şöyle gitti. Bunları konuştuk.
0: Kombinleri konuştuk. Ya, kim ne giymiş?
1: Kim ne giydi? Efendim Mehteran'la karşılandılar. İşte anlamlı mesajlar. Gördünüz mü işte Osmanlı'nın gücünü, Osmanlı'nın geri dönüşü diye. Böyle sosyal medyada. Bir de aklı başında sandığımız bazı yazarlar, çizerler böyle iltifatları yağdırıyorlar. Yahu biz ne aldık, biz ne aldık? Gazze'de 100 bin insan şehit oldu. O Gazze Savaşı'nda hala daha devam ediyor o savaş şu anda. Hala bombalamalar devam ediyor. Bunun ortağı kim? Amerika değil miydi? Biz burada en üst düzeyde onu ağırladık. NATO denince neyi konuşuyoruz? Türk yıldızlarının Trump'a zamanlaması muhteşem. O gösteriyi konuşuyoruz biz burada. Liderlerin akşam yemeğinde menüde ne vardı onu konuşuyoruz. Denizli'nin yoğurdu, Kayseri'nin mantısı vardı işte, bunları konuştuk biz. Ne aldık, ne verdik? Liderlerin eşlerine verilen Ajda Pekkan konserini konuşuyoruz. Tamamen magazin konuşuyoruz ya, koskoca dünya buraya geldi ama biz burada magazin konuşuyoruz. Böyle bir tablo olabilir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'ya gittiği zaman böyle mi karşılanıyor? Dışişleri Bakanlığı'ndaki bizim yetkililerimiz karşılıyor. Büyükelçi yetkililerimiz karşılıyor. Biz keşke İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık ya. Filistin davasına, Gazze'ye en çok sahip çıkan İspanya'nın devlet başkanına bu karşılamayı yapsaydık. İran'da bir saldırıyla 180 çocuğu okulda öldüren bir caniyi, eli kanlı bir katili, bir sapı en üst düzeyde bu ülkede ağırladık biz. Birbirine iltifatlar yağdırıldı. E niye ona sesiniz çıkmıyor? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta kaldırımda bekletilmedi mi ya? Birazdan Trump geçecek diye karşıdan karşıya geçirmediler. O görüntüleri hatırlıyorsunuz. Biz böyle bir muameleye tabi kalıyoruz. Ama burada Trump'a yapılan karşılama, ağırlama, uğurlama, iltifatlar, hediyeler, ikramlar akıllara zarar. Neymiş efendim? İtibar. Ne oldu bu itibar? Para etti mi? Coğrafyamızdaki kanı, gözyaşını, savaşı bitirdi mi? Ekonomimizi düzeltti mi? F-35'leri aldık mı?
0: İnanın yok. Bir görüşme, bir adım vesaire bir şey olabilirdi. Çünkü
1: ortada bir şey yok.
0: Cumhurbaşkanımıza evet. Trump.
1: Elde var itibar. O da onların itibarı. Böyle bir tablo maalesef. Bunları üzülerek ifade ediyoruz. Ama bunlar bizim gerçeklerimiz. Ülkemiz adına üzülüyoruz. Şu ekonomik veriler. O kadar çok veri var ki ya. 2.7 trilyon bir yılda faize para veriyoruz. 2.7 trilyon faize para verip her yıl bütçe açığı veriyoruz. Ya hani biz bak denk bütçeden bahsediyoruz. Havuz sisteminden bahsediyoruz. Bak bizim şu anda belediyelerimizden bahsettik değil mi? Hadi buyurun bakalım, bizim belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Şu anki Yeni ve Refah Partili belediyelerimiz denk bütçe yaptı. Mevcut iktidarın belediye başkanlarıydı. Onlardan teslim aldık. Bu belediyeleri borç batağı içerisinde teslim aldık. Yanı başımızda buyurun Yozgat Belediye'miz. Gidin bakın bakalım, sorun. Verileri açıklıyor belediye başkanımız sürekli. Belediyeyi teslim aldığında ne kadar borcu vardı? Şimdi belediyenin ne kadar borcu var? Kütahya Tavşanı'da, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Karaköprü Belediyesi'nde, Elazığ'da. Gidin bütün belediyelerimize bakın. Yeni Refah Partili belediyeler şu anda ahlaklı belediyeciliği inşa ettiler. Borcu bitirdiler, denk bütçeyi yaptılar. Geçen Kütahya'ya gittik, Tavşanlı ilçemizi ziyaret ettik. Tavşanlı çok büyük bir ilçe. 5 tane sıfır kamyonu belediyenin öz kaynaklarıyla, hiçbir kuruş borç almadan, kredi çekmeden öz kaynaklarıyla bu kamyonları aldılar. Onların hizmete alım törenini gerçekleştirdik. Nasıl yaptınız başkanım? Başkan diyor ben belediyeyi teslim aldığımda borç içerisindeydi. Personelin parasını veremiyorduk. Bak daha 2 sene öncesinden bahsediyoruz. Personelin maaşını veremiyorduk teslim aldığımızda, biz bu makama oturduğumuzda.
0: Peki biz bu durumları neden sık göremiyoruz? Basında yeteri kadar yer alamıyor musunuz? Çok fazla haber işte, yapılmıyor mu bunlar?
1: İşte basında çok fazla yer edinmediği için biz canımızı dişimize kattık da böyle sahada geziyoruz, sizlerle geliyoruz, burada buluşuyoruz, burada anlatıyoruz, sahaya çıkıyoruz, esnaf ziyaretlerinde vatandaşa anlatıyoruz ki partimiz 703.000 üyeye böyle ulaştı işte. Vatandaş görüyor, merak etmeyin. Biz gidip anlatıyoruz. Nefesimizin yettiği kadarıyla biz bunu anlatıyoruz. Ama bir karartma var. Nasıl? İşte Yeni Refah Partimizin bu başarıları, son seçimlerde aldığı oy oranları, üye sayıları arttıkça Yeni Refah Partimize özel bir karartma uygulanıyor. Şu anda Yeni Refah Partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan bugün Türkiye'nin 3. büyük partisi, en son seçimde tescillenmiş, %7 oy almış. Basın toplantıları, katıldığı programlar, kongreler, yahu biz 103 bin kişiyle Ankara'da kongre yaptık. Ankara'da o gün sokakta 150 kişi bir protesto gösterisi yaptı. Akşam TRT'de haber konusu oldu da 103 bin kişinin Ankara'da Arena Spor Salonu ve çevresinde ulus kilitlendi, trafik kilitlendi. Yahu haber olmadı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Genel başkanımızın basın toplantısı sürekli bir şekilde mecliste veya genel merkezimizde oluyor. Yayınlamıyorsunuz ya. Sürekli bir şekilde bazı isimleri yağlayıp cilalayıp parlatıyorlar. Milletin önüne takdim ediyorlar. Ya milletin gerçeği bu değil. Ekran karartması var. Bugün yandaş, efendim niye gidiyorsunuz? Şu şu şu televizyonlara isim vermek istemiyorum çıkıyorsunuz da. Onlar işte CHP yakın televizyonlar. Ya o biz mi çıkıyoruz? Siz bu televizyonlara bizi davet ettiğinizde biz gelmedik mi? Ama bizlere yayın yasağı koyuyorsunuz. Randevulaştığımız programı belirlemiş olan yayınlarımıza bir gün kala, saatler kala yayınlarımızı iptal ettiniz yukarıdan talimat geldi diye. Bunlara maruz kalıyoruz. Bakın biz geçen gün bir televizyon kanalı, ismini de zikredeyim, ne yaparsa yapsınlar, A Haber'de Yeni partinin kurulmasıyla birlikte meclisteki sandalye dağılımı gösteriliyor ekranda. Ya o sandalye dağılımında yeniden Refah Partisi'nin meclisteki milletvekillerini göstermiyor. Bir tane, iki tane, bir, üç tane milletvekili olan partileri gösteriyorsun. Yeniden Refah Partisi'ni zikretmiyorsun ya. Orada ekranda göstermiyorsun. Milletin gözünden yeniden Refah Partisi'ni kaçırmaya, yokmuş gibi göstermeye çalışıyorsun. 31 Mart seçimlerinde akşam şurada telefonumda duruyor. O ekran görüntüsü duruyor hala. TRT ekranlarında devletin televizyonu, ya bizim vergilerimizle yayın yapan bir televizyondan bahsediyoruz. Bağımsız olması gereken bir televizyondan bahsediyorum. Seçim sonuçları ekranında akşam, yeniden Refah Partisi yok. Ekranın sağ üst köşesinde hiçbir seçim döneminde görülmemiş bir veri var. Diğer kısmında %12 yazıyor. Yahu diğer nasıl %12 olur ya? Her seçimde diğer %3 olur, %2 olur da, hani diğer bütün partilerin, evet, sıfırların toplamı işte %2, %3 yapar. Diğer %12 yapıyor. Yahu diğerin içerisinde %12'nin içerisinde %7'lik yeniden Refah Partisi'ni sen niye getirip diğerin içerisine koyuyorsun? %3 almış, %3,5 almış MHP'yi, %4,5 almış MHP'yi, İyi Parti'yi demi gösteriyorsun da %7 almış yeniden Refah Partisi'ni niçin sen milletin gözünden kaçırmaya çalışıyorsun? Arıyoruz, soruyoruz diyor, böyle bir şey olur mu? Niye bunu yapıyorsunuz ya? Ayıp değil mi ya? Ya efendim diyor, bizim haberimiz yoktu. Yani biz yeniden Refah'ın bu kadar oy alacağını beklemiyorduk. Ondan dolayı onun logosunu hazırlamamıştık. Bak bak bak, cevabı bak. Ama 14 Mayıs seçimlerinde biz ittifaktayken logomuzu hazırlamışsınız. Orada duruyordu, ekranda gösteriyordunuz. Yeniden Refah Partisi %3 diye. Evet. Bir il veya ilçe teşkilatımızda bir mesele olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman işte bak istifa diyorsunuz. Ulusal haberlere düşebiliyorsun.
0: Evet.
1: Kendi işlerinde her türlü kavga, her türlü sıkıntı, her türlü yolsuzluk ulusal haberlere düşmüyor. Niye düşmüyor? Ama bizim bir meclis üyemiz ayrıldığı zaman TRT bile bunu haber yapabiliyor. Şurada 10 tane insan istifa etse anında akşam haberleri de yeniden Refah duyarsınız. Bizim teşkilatımızdan, yönetimimizden, bak il veya ilçe başkanımız demiyorum, bir yönetim kurulu üyemiz kriminal bir vakaya karışsa, bir suça karışsa, bir kavga etse arkadaşıyla, haberlere yeniden Refah Partisi diye başlıyorlar.
0: Evet.
1: Ya böyle bir şey olur mu ya? Geçen burada da bir haber yayınlanmıştı buna benzer. Şimdi böyle bir algı, olumsuzlukları hızlı bir şekilde yaymaya, milletin zihnini bulandırmaya, ama partimizle alakalı sağ çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, basın toplantılarımızı da yayınlamama noktasında bir gayret gösteriyor. Anketlere bakıyorsunuz yine aynı. Bizi hala daha %7 almışız. Ya biz seçimden sonra 200 bin daha üyemiz artmış. Hala daha bizi %4, %3 göstermeye çalışan anketler var. Şu an bizi %4 gösteren anket firması 31 Mart seçimlerinde de bizi %1 gösteriyordu. Bak o 1 gösteren anket firması %7'yi görünce, onlarda onur olsaydı, şeref olsaydı o anket firmasının şirketini kapatmaları gerekirdi. Yalan, yanlış olan bilgiyi yayma suçundan yargılanmaları gerekir. Bak şimdi Cem Küçük'ü içeri aldılar değil mi? Yargılanması için. Ney? Yanlış bilgiyi yayma suçundan. Bu anket şirketleri de yakın takibe alınması lazım. Toplumu yönlendirdiklerinden dolayı. Dün bir tane partiye kalkıp %8 diyor. Ertesi gün bir daha anket yayınlanıyor. Dün 8 dediği partiyi 2 gösteriyor. Yahu siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? Kim parayı bastırıyorsa anket yayınlıyorlar ya.
0: Evet.
1: Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu ya? O anket şirketi bizi bir gösteren, anket şirketi bir gösterdiğinde 7 aldık. Şimdi bizi 4 gösteriyor. 7 katını aldıysa biz öyle bir yoldan çıkarsak iyi. 4 gösteriyor olması çarpı 7 yaparsak iyi bir sonuç.
0: Üstüne de kata kata gidiyor zaten.
1: Yeah.
0: Tek bir kanaldan belki resmi bir şekilde yapılırsa yapılabilir ama dediğiniz gibi rakamlar yani tutarlı olmuyor. Biz de fark ediyoruz. Peki şimdi ittifak da dedik. Önümüzdeki seçimde böyle bir planlama yok gibi anlıyorum o zaman. Son sorum olarak bunu sorayım.
1: İttifakla ilgili.
0: Evet.
1: Tabii biz, genel başkanımız kendisi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. AK Parti ile 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğumuz ittifak bir protokole dayanıyordu. 30 maddelik bir protokole imza atılması şartıyla biz o dönem ittifaka girdik. O 30 maddede milletimiz adına ve bölgemizde yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına milli görüşün temel umdeleri olan ve öncelikleri olan bu ülkede denk bütçenin, havuz sisteminin, ekonomide yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına verilmiş olan hazırlanmış olan bir şartnameydi. Bir sözleşme imzaladık. Sözleşme imzalandığı zaman sözleşmenin muhatapları ne yapar? O sözleşmeye uygun davranmak zorunda. Sözleşmenin gereğini yerine getirmek durumundadırlar değil mi? Ama 14 Mayıs seçimleri, ardından 28 Mayıs ikinci tur seçimleri bittikten sonra yeniden Refah Partisi de unutuldu. O sözleşme de unutuldu. Yırtılıp atıldı onlar nezdinde. Ama biz o sözleşmeyi yırtmadık. Ekranlarda duruyor. Bütün televizyonlar onu yayınladı. Kapımızın önünde o sözleşmenin imzalandığı, her iki parti tarafından imza altına alındığı duruyor. Onlar bu sözleşmenin gereğini, en azından bir veya birden fazla maddesini, birkaç maddesini hayata geçirmiş olsalardı, yine belki iyi niyetli davranırdık. Ya bak, bizim sayemizde en azından biz buna vesile olduk, milletimizin yüzünü güldürecek

0: listesinde de seçime girmedik. 14 Mayıs'ta da kendi logomuzla, kendi adaylarımızla seçime gittik. Hani başka siyasi partiler, başka partilerin çatısı altında gittiler. 3, 5, 10 milletvekilleri aldılar. Bizim böyle bir durumumuz da olmadı. Kendi bileğimizin hakkıyla seçime girdik. Bu talep bize yapıldı, biz bunu reddettik. Bakanlık istemiyoruz, milletvekili istemiyoruz. Sizin listelerinizden seçime de girmek istemiyoruz. Sadece şunlardan biz talebimiz bu, bunları yerine getirdik. Yapılmadığı için de biz ittifaktan ayrıldık. O ayrılış, bu ayrılış devam ediyoruz. Ve tekrar ittifaka girmeyeceğimizi ifade ettik. CHP ile veya onunla aynı kulvarda yürüyen bir partiyle ittifak yapmamızın zaten asla mümkün olmayacağını ifade ediyoruz. Az önce de söyledim ya, troll ordularından. Şimdi o troll orduları kimi bizi AK Parti'yi iktidara getirmekle, kim de bizi CHP'nin kuyruğuna takıldığımızı ifade etmeye çalışıyorlar. Ne biz AK Parti'nin yanındayız, ne CHP'nin yanındayız. Hele hele CHP ile asla. Bunu da çok açık net şekilde ifade ediyoruz. Evet, seçim sistemi 50+1'i gerektiriyor. Dolayısıyla başta iktidar partisi, şu anki mevcut iktidar partisi iktidarını ittifaka borçlu. Kendi ittifakına borçlu. 50+1 Türkiye'de siyasi partilerin bir araya gelmelerini, seçim dönemlerinde ittifak yapmalarını bir anlamda zorunlu kılıyor. Yeniden Refah Partisi olarak da milletimizi bu iki kutuplu siyasetin arasındaki bu sıkışmışlıktan kurtarmak için bir üçüncü yolu açmak istiyoruz. Onun için alternatif olarak bir ittifakı ortaya koymak istiyoruz. Bu bir milli görüş ittifakı olabilir. Temel değerler üzerinde, ilkeler üzerine yapacağımız bir anlaşmayla, bir ittifakla milletimize ne bunlardan ne bunlardan, bu ikisinden de hayır gelmeyeceğini, yeniden bir öze dönüşün artık zorunlu olduğunu göstererek, zaten milletimiz de bunu bekliyor. Böyle bir ittifakın altyapısı için elbette ki görüşmelerimiz, konuşmalarımız oluyor. Milletimizin de bunu yakinen takip ettiğini zaten haberlerde, sosyal medyada da görüyoruz, gözlemliyoruz. İnşallah hayırlısı olacaktır. Önümüzdeki dönem Türkiye yeniden Refah ve Milli Görüşü konuşacak. Bundan hiç şüphemiz yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zamanımız dolduğu için bitirmek zorundayız. Aslında çok güzel sohbetiniz, çok da anlatacak şey var ama inşallah evet, bir sonraki yayınlarımızda diyorum.
0: İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Buradan Kayseri'li tüm kardeşlerimize, tüm hemşehrilerimize, bizleri burada ağırladıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendilerine hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlere de ev sahipliğiniz için, yayına davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
2: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak
3: yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmeleri aktarıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardından gerçeklerin aydınlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu

0: İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Birinci ligin ilk haftasında oynanacak olan 4 karşılaşmadaki VAR ve AVAR hakemleri TFF tarafından açıklandı. Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Sivasspor-Esenler-Erokspor maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda Vanspor FK Kayseri Sporu Manisa'daki Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması bugün oynanacak. Gerçekleşecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çok ciddi sınavında İspanya ekibiyle bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'da başlayacak.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Ya dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.

0: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Emel Çitoğlu Mobilya'nın sahibi kadın girişimci Emel Çitoğlu ile tanıştıracağım sizi. Başarıya doymayan bir hanımefendi olarak ben ilk anonsumu gerçekleştirebilirim. Emel Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir enerjiyle ışıl ışıl gördüm sizi ve ekibinizi. İlk olarak Emel Çitoğlu kimdir diye soralım.
1: Emel Çitoğlu 2004 yılında elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. 3 çocuk annesiyim, maşallah. Evliyim. 2004'ten 2017'ye kadar elektronik sektörü üzerinde 2 adet şirketimle ortaklığım devam ediyor hala. Fakat ardından mobilya sektörüne 2017 yılında geçiş yaptım.
0: Aslında iki kısmı da bizim için çok önemli ve merak uyandırıcı bir kısım ama biz tabii ki bu süreçte mobilya mağazasını nasıl açtınız, nasıl karar verdiniz bu kısmına biraz ağırlık vereceğiz. Ama elektrik elektronik mühendisi oluşunuz bir kadın olarak tabii ki o da ayrıca kayda değer. Orada düzenli ve güzel giden bir iş varken mobilyacılık fikri nasıl oluştu, nasıl doğdu onu öğrenelim.
1: Elektronik sektörünün üzerindeki iki adet şirketimiz Gündüz Elektronik ve FMR Teknoloji, LCD panellerin LED'lerini üreten ve panel onarım merkezi olarak iki bölüme ayrılıyor. Burada çok yoğun ve yüksek tempoda aile şirketi zaten. Çalışmalarımız devam ediyor. Ev dekorasyonuna, styling'e, aksesuara, mobilyaya özellikle olan merakımı hiçbir zaman durduramadım. Çok seviyordum çünkü. Günün birinde bir mobilya mağazasının devrolduğunu duydum. Ve bu şekilde bir fitili ateşlemiş olduk işin açıkçası. Keyifli bir mağaza değildi aslında. Çok orta segment ürün satan, ortanın altında olarak addedebileceğimiz bir mağazayı devraldım. Gerçekten zorlu bir süreçti. Çünkü birikmiş bir geçmişi vardı, mutsuz bir müşteri portföyü vardı. O geçmişle beraber bir mobilya mağazasını devralmak aslında biraz sıfırdan açmaktan galiba daha zordu. Evet. Ama bana çok hızlı şekilde müşteri memnuniyeti nedir, üründe oluşabilecek sorunlar nedir, daha kaliteli nasıl olmalıyız gibi gibi birçok aklımda konu başlıkları oluşturmasına vesile oldu. Zordan başlayıp kaliteli ve özgüvenli bir yolda yürümeyi bana öğretti zordan başlamak işin açıkçası.
0: Özellikle ben dikkatimi çeken konulardan biri de kadınlar çalışıyor burada genel olarak ve hepsi iç mimar. Bir kadın girişimci olarak ekibinizi kadınlardan oluşturmuşsunuz. Bu kısmı daha değerlendirin isterim.
1: Şu söz benim için çok güzel. Ben buna da sonsuz arkasında duruyorum. Kadın elinin değdiği her yer çiçek açıyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani kadınların bulunduğu her ortam güzel oluyor ve ben kendi sektörümle alakalı şu cümleyi net kurabilirim. Mobilya, mağazacılığı ve perakende sektörü bence kadınların elinde olmalı. Çünkü kadınlar daha güzel sunum yapıyor. Kadınlar daha estetik dokunuşlar yapıyor. Bir feminenlik oluyor ve gerçekten çok keyifli işler çıkıyor. Çünkü biz ev yapıyoruz ve evlerde hep kadınlar yaşıyor, beyler değil. Kadınların ne istediğini, ne beklediğini, ne hayal ettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Empati yapabiliyoruz. O sebepten ötürü bütün ekibim iç mimar ve hepsi bayandan oluşuyor. Sevkiyat departmanım hariç.
0: Tabii orada erkek kuvveti gerekiyor ama evet, burada insanların evlerini tasarlıyor. Tarlayanlar kadınlar. Ne evet, kadar güzel söylediniz. Yuvayı dişi kuşu yapar derler ya. Evet. Yani orada bir dişi kuşunun elinin değmesi gerekiyor. Peki süreç başlarken ve devam ederken yaşadığınız zorluklar oldu mu? Neler bunlar?
1: Ya elbette rekabet piyasası en büyük zorluktu zaten. İlk başladığımızda gerçekten bizim muadilimiz çok firma ürün satıyordu. Rakamlar tutmuyordu. Müşteriler çok gidip geliyordu. Fakat devamında her geçen yıl daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyi ne yaparız dedikçe biz biraz daha farklılaşmaya başladık. Farklılaştıkça ve daha entelektüel, zamansız tasarımlarla mağazamızda ürünleri yer buldurdukça zorluklarımız da kolaylaştı.
0: Bu sefer de keyif veren kısmına geçmiş oluyorsunuz
1: evet,
0: aslında değil mi?
1: Evet.
0: Onu da soracağım. Size en mutlu eden, en keyif veren nedir mesleğinizi yaparken?
1: Aslında başarmak.
0: Ne güzel.
1: Yani bizim için başarmak da satıştan geçiyor. Biz satışla beslenen bir şirketiz. Çünkü mağazacıyız.
0: Evet.
1: Satış yapıldığında ekibin gözlerindeki o ışıltıyı görmenizi isterim. Sattık diye geldiklerinde. Ve teslimat, yani güzel bir ev teslimatından daha büyük mutluluk yok. Müşteri evlerinde kusursuz ve profesyonel dokunuşlarla teslimat yapıldığı gün ekibin de hepimizin de enerjisi oldukça yüksek ve çok ciddi bir mutluluk geliyor üzerimize. Allah daim etsin diyorum.
0: Amin inşallah. Biraz böyle siz alışılmışın da dışına çıkıyorsunuz aslında. Burada özellikle yaptığınız çalışmalarda seçilecek olan mobilyaların insanların evinde nasıl duracağını bir çalışmayla onlara gösterip aslında satışı gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: O kısımda dikkatimi çekti.
1: Özel bir yazılım satın aldık biz. Müşterilerin evinde ürünleri yerleştiriyoruz. istedikleri ölçülerde, diledikleri kumaşlarda, diledikleri metal renginde, diledikleri cila renginde. Yani bütün aklınıza gelebilecek bütün detaylarıyla müşterinin evine yerleşimi yapıp hızlıca 3 boyutlu olarak müşterimize sunabiliyoruz. Müşterilerimizin en büyük sorunu, ben aslında şu rengi istiyorum ama nasıl durur hayal edemiyorum.
0: Evet.
1: Bu her daim bir kaostur ve belirsizliktir ve büyük risktir. Günün sonunda ürün müşterinin evine yerleştiğinde hayal ettiğim gibi olmadı cümlesi bizim için bir yıkımdı. O sebepten ötürü çok ciddi bir yazılım altyapısıyla geldik Kayseri'ye. Ve bu yazılımla biz müşterilerin evinde ürün yerleştirme, özel ölçü, özel renk, özel cila, özel kumaş, bütün müşterinin tercihleriyle anında 3 boyutlu görsellerini sunup müşterimize mobilyaları hayal ettiği gibi olana kadar hizmet veriyoruz.
0: Çok güzel. Peki ileride hedefleriniz neler? Emel Çitoğlu olarak neler planlıyorsunuz?
1: Yani aslında bizde hiç durmak yok. Yani tamamen ileriye yönelik zaten bir bakış açımız var. Elbette ki Emel Çitoğlu mobilya şu anki hedeflerime geldim istediğim noktada. Ama bundan sonrası için de yine zamansız tasarımlar, entelektüel modeller, güncel kalabilmek, başarılı olmak gibi yüksek hedeflerimiz var ve ekip de gerçekten bu noktada benden ayrı değiller. Hepsinin hedefi aynı. Yani hedefimiz de Emel Çitoğlu Mobilya bir dünya markası olsun istiyorum ben. Globale açılmak istiyorum. Umarım olur. Bununla ilgili de bütün startlar verildi, görüşmeler başlatıldı. Yurt dışında şubeleşme gibi planlarımız var.
0: Ne kadar güzel. Yani Kayseri'yi yurt dışında tanıtmak istiyorsunuz.
1: İnşallah.
0: Peki sizi izleyen kadınlar varsa, bazen böyle tökezleyip yorulduklarını düşünüyorlarsa, onlara son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Kadın olmak zor. Önce bunu söyleyeceğim. Kabul ediyorum ben de. Bir işletmeci olarak, bir iş insanı olarak. Ama tökezlemek demek her şeyden vazgeçmek değil.
0: Pes etmek demek değil, değil mi?
1: Yani tam da işte tökezlediğimiz zaman aslında her şeyin değişeceği andır. Tökezlediğinde bence devam etmesi lazım, ısrar etmesi lazım. Tökezlemek demek bence sona gelmiş olmak demek ama başarının başlangıcı için kötü olanın sonuna gelmiş olmak demek. Yani dibi görmeden kimse yükselemiyor. Bu gerçekleri bilip, kendilerini motive edip tekrar tekrar asla pes etmeden devam etmelerini tavsiye ederim.
0: Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Emel Çitoğlu ile birlikteydik. Haftaya yepyeni bir bölümde yepyeni bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyor olacağız. Hoşça kalın.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı. İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırısı gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Ummanlı anlaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı. Arakçı, mevcut trafik düzeninin Tahran için kabul edilemez olduğunu ve yeni bir güzergaha ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan çıkış yolu aradığı öne sürüldü. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karşı çıkan ABD'li Yahudilerin ülkeye seyahat iznini iptal etti. Yemen ordusu, Husi unsurları ve askeri teşhisatlarını hedef alan askeri operasyonun düzenlendiğini açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı 30, Özvatan Sarız, Tomarza 31, Akkışla ve Bünyan 32, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33, Ankara 34 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın İzleri.
1: Mirasın İzlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, üç tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Kayseri'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret etti. Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık %53'lük bir fiziki ilerlemenin seviyesine geldiğimizi, eşiğine geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Ama inşallah biz Himmet Dede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tünellerimiz var, köprülerimiz var. Zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi bugün ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekamül ettirmeye bütün heyetimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Saz Yolu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Gayretlerinden dolayı bu sıcak şartlarında mesai yapan kardeşlerimizin her birisine teşekkür ederek iyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ancak bu 30 metrelik ana yolumuzda lütfen trafik kurallarına uyalım. İnşallah bir sıkıntıya sebep olmadan işin konforlu tarafını kullanacağız derken düzne bürünecek bir yaklaşıma da fırsat vermeyelim diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ellerine sağlık ekibimizin, ekiplerimizin diyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa edip yeni partiye geçmesi hakkında şunları söyledi.
4: Bugün Deniz Yağan böyle bir kararla bunların hepsini inkar etmiş oldu ve biz o seçimde neredeyse bir şehit veriyorduk. İnsanlar canlarını ortaya koydular. Bugünkü yaptığı davranışla bunların hepsini hiçe saymış oldu. Ben kendisinden onurlu davranmasını bekliyorum. Seçilmiş olduğu belediyeden de istifa etmesini istiyorum. Sonuçta Pınarbaşı halkı ona oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy verdi. Daha onurlu davranır da seçilmiş olduğu belediyeden istifa ederse kendisinin de bir onurlu davranış sergilemiş olduğunu bize de göstermiş olur.
1: CHP Akkışlı İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP'den istifa eden Akkışlı Belediye Başkanı Mustafa Dursun'a yönelik yaptığı açıklamada "Sana vermiş olduğum emeklerim haram olsun." dedi. CHP Kayseri İl Binası'nın parti okulu yönetici eğitimleri başladı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Erciyes'in yeniden parlayan yıldızı Kayseri olacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Kayseri Orta Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri. Ama ne yazık ki hem yerelde hem genel iktidarın egemenliği altında bulunan Kayseri hak ettiği yere bir türlü ulaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütümüzü bilgiyle, deneyimle ve ortak mücadele anlayışıyla geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığımız parti okulu yönetici eğitimlerini bugün de Kayseri'de gerçekleştireceğiz. CHP iktidarında Kayseri'nin üretim gücünü büyütecek, su kaynaklarını koruyarak çiftçiyi, sanayiciyi, esnafı destekleyecek, bütüncül kalkınma politikaları gecikmeden hayata geçirilecektir. Bugün gerçekleştireceğimiz yönetici eğitimi yalnızca bilgi bir paylaşımı olmayacak. Aynı zamanda örgütümüzün halkla iç içe geçmesini sağlayacağız.
1: Bünyan Kayseri yolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 12 eş zamanlı huzur asayiş uygulamasında 23.525 şahıs ve 9.342 araç sorgulandı. 104 aranan şahıs yakalandı ve 34 araç trafikten men edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
6: We'll be right back.
0: Şimdi reklamlar.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
11: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
12: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
13: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
14: Şimdi gözümde canlandılar.
13: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
15: Böyle ayrılık olmaz.
13: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
16: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardından gerçeklerin aydınlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan 4 karşılaşmadaki VAR ve AVAR hakemleri TFF tarafından açıklandı. Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Sivas Spor Esenler Erok Spor maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda Van Spor FK Kayseri Spor'u Manisa'daki Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması bugün oynanacak. Gerçekleşecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çok ciddi sınavında İspanya ekibiyle bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'da başlayacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl piyasaya çıkmış şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2006 yılına gideceğiz.

12 Ocak 2006. Mehmet Ali Ağaca, 5,5 yıldır hükümlü bulunduğu Kartal H tipi cezaevinden tahliye oldu. Ağaca, askerlik sorunu nedeniyle Maltepe'deki Pendik Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Buradan Tuzla Piyade Okulu'ndaki revire, ardından Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne götürülen Ağaca, daha sonra serbest bırakıldı. 23 Ocak 2006, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağaca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı. 5 Ocak 2006,

10 Şubat 2006. Milliyet gazetesi yazarı Abdi İpekçi'yi öldürmek ve iki ayrı gasp olayı nedeniyle daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağaç'a aynı davada yeni Türk Ceza Kanunu'ndan tekrar yargılandı. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ağaç'ı lehte hükümleri göz önünde alarak 21 yıl 8 ay hapse mahkum etti. 28 Şubat 2006. Avustralya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Nisan 2006 Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağacı hakkındaki iki hükmün ayrı ayrı infaz edilmesine karar verdi. 5 Mayıs 2006 Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz hayatını

5 Mayıs 2006, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı

7 Haziran 2006 Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında özel belgede sahtecilik suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda da değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. 10 Haziran 2006, 13. Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödül, Reha Erdem'in 5 Vakit filmine verildi. 5 Eylül 2006, Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

5 Kasım 2006. Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü Gata'da hayata veda etti. 28 Kasım 2006. Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Sezer'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Papa, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardaklıoğlu ile görüştü ve Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Kasım 2006. Papa 16. Benediktus, Ankara'dan İzmir'e gelerek Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayini yönetti. Daha sonra İstanbul'a geçen Papa, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Baratlemos'la görüştü. Papa 16. Benediktus, geceyi geçirdiği Vatikan Büyükelçiliği İstanbul Temsilciliği'nde Şükran Ayini düzenledi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı 30, Özvatan, Sarız, Tomarza 31, Akkışla ve Bünyan 32, Develi, Felahiye, İncesu, Sarıoğlan ve Yahyalı 33, Yeşilhisar 34 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 30, Nevşehir 32, Niğde ve Sivas 33, Kırşehir 34 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul 33, Ankara 34 ve İzmir 36 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Yorum. Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gibisin. Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Kayseri'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret etti. Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık %53'lük bir fiziki ilerlemenin seviyesine geldiğimizi, eşiğine geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tünellerimiz var, köprülerimiz var. Zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi bugün ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekamül ettirmeye bütün heyetimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Saz Yolu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Gayretlerinden dolayı bu sıcak şartlarında mesai yapan kardeşlerimizin her birisine teşekkür ederek iyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ancak bu 30 metrelik ana yolumuzda lütfen trafik kurallarına uyalım. İnşallah bir sıkıntıya sebep olmadan işin konforlu tarafını kullanacağız derken hüzne yürünecek bir yaklaşıma da fırsat vermeyelim diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ellerine sağlık ekibimizin, ekiplerimizin diyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa edip yeni partiye geçmesi hakkında şunları söyledi.
5: Bugün Deniz Yağan böyle bir kararla bunların hepsini inkar etmiş oldu ve biz o seçimde neredeyse bir şehit veriyorduk. İnsanlar canlarını ortaya koydular. Bugünkü yaptığı davranışla bunların hepsini hiçe saymış oldu. Ben kendisinden onurlu davranmasını bekliyorum. Seçilmiş olduğu belediyeden de istifa etmesini istiyorum. Sonuçta Pınarbaşı halkı ona oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy verdi. Daha onurlu davranır da seçilmiş olduğu belediyede istifa ederse kendisinin de bir onurlu davranış sergilemiş olduğunu bize de göstermiş olur.
2: CHP Akkışlı İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP'den istifa eden Akkışlı Belediye Başkanı Mustafa Dursun'a yönelik yaptığı açıklamada "Sana vermiş olduğum emeklerim haram olsun" dedi. CHP Kayseri İl Binası'nın parti okulu yönetici eğitimleri başladı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya konuyla ilgili şunları söyledi.
6: Erciyes'in yeniden parlayan yıldızı Kayseri olacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Kayseri Orta Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri. Ama ne yazık ki hem yerelde hem genel iktidarın egemenliği altında bulunan Kayseri hak ettiği yere bir türlü ulaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütümüzü bilgiyle, deneyimle ve ortak mücadele anlayışıyla geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığımız parti okulu yönetici eğitimlerini bugün de Kayseri'de gerçekleştireceğiz. CHP iktidarında Kayseri'nin üretim gücünü büyütecek, su kaynaklarını koruyarak çiftçiyi, sanayiciyi, esnafı destekleyecek, bütüncül kalkınma politikaları gecikmeden hayata geçirilecektir. Bugün gerçekleştireceğimiz yönetici eğitimi yalnızca bilgi bir paylaşımı olmayacak. Aynı zamanda örgütümüzün halkla iç içe geçmesini sağlayacağız.
2: Bünyan Kayseri yolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 12 eş zamanlı huzur asayiş uygulamasında 23.525 şahıs ve 9.342 araç sorgulandı. 104 aranan şahıs yakalandı ve 34 araç trafikten men edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gelişmeleri aktarıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu, projenin 2028'in ikinci yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardından gerçeklerin aydınlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 59. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
7: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak olan 4 karşılaşmadaki VAR ve AVAR hakemleri TFF tarafından açıklandı. Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Sivasspor-Esenler-Erokspor maçı bugün oynanacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda Vanspor FK Kayserispor'u Manisa'daki Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Göztepe ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması bugün oynanacak. Gerçekleşecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sezon öncesi çok ciddi sınavında İspanya ekibiyle bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.00'da başlayacak.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
8: Bu hafta yine oldukça farklı, oldukça da ilginç bir konuyla karşınızdayız. Şu anda birçok sanatçı ve devlet adamının yetiştiği, günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak kullanılan Kayseri Lisesi önündeyiz. Peki Milli Mücadele döneminde bir ordu kadar yararlılık göstermiş olan bir Ortodoks Hristiyan Türk'ü olan, bir başka deyişle Karaman Türk'ü Papa Eftim Efendi'yi mücadelesi ile birlikte tanımak, öğrenmek ister misiniz?
9: ...19 Mayıs... bizler için elbette çok önemli bir bayram. Adeta Anadolu Türklüğü için ikinci bir Ergenekon'dur. Ancak 19 Mayıs her ne kadar bizler için yeniden varoluşun başlangıcı ise de Karaman Türkleri için ne yazık ki kopuşun, felaketin, üzüntünün, belki de yok oluşun başlangıcıdır. 19 Mayıs bizler için bayram, onlar için ise matemdir, hüzündür, hüsrandır. Birçoğumuz Papa Eftim Efendi'yi hiç tanımaz. Belki adını da hiç duymamıştır. Papa Eftim, aslen Yozgat Akdağ Madeni doğumlu olup, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi metropoliti olarak ilk görevine başlamış bir Ortodoks Türküdür. Yani günümüzde bilinen şekliyle Karaman Türküdür. Peki Ortodoks Türkleri ya da Karaman Türkleri kimlerdir? Türklerin Avrupa'ya geçişleri iki güzergah üzerinden olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ve Anadolu. Orta Asya Türk boylarından olan peçenekler 800'lü yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyip Macarları da yerlerinden ederek Balkanlara yerleşirler. Bizans ile komşu olurlar. Yıl milattan sonra 860. Bu komşuluk bazen barış ve yardımlaşma içinde, bazen de çatışma ve savaşlarla devam eder. 8 boydan oluşan peçeneklerden bir boy bir anlaşmazlık sonucu asıl topluluktan ayrılarak Bizans ile işbirliği içine girmiş ve Bizans topraklarına yerleşmiştir. Diğer taraftan bu bölgede ister istemez Hristiyanlık ile temas başlar. Zamanla bu içli dışlılık yüzünden çoğunlukla da yerleşim yeri karşılığında Peçenek Türklerinde Hristiyanlaşmalar başlar. Zaten o dönemlerde İslamiyet yeni yeni yayılmaya başlamış, hatta o bölgede İslamiyet hemen hemen hiç yoktur. Bu temaslar neticesinde Hristiyanlaşan Türklerin büyük çoğunluğu Bizans ordusunda görev yapmaya başlar. Bunların kimisi gönüllü, kimisi de paralı asker olarak görev alır. Bizanslılar, korunmasız durumda olan ve daha doğudan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak, sınır güvenliklerini sağlamak için Türk poller olarak adlandırdıkları bu Türklerden yararlanmaya başlarlar. Özellikle de Bizans'ın doğu uç sınır bölgesi olan Karaman ve Kayseri bölgelerinde görevlendirirler. Malazgirt Savaşı'nda bu Türk poller bir anda taraf değiştirmişler ve Sultan Alparslan tarafına geçerek savaşın ve zaferin kaderine çok önemli katkı sağlamışlardır. Anadolu tamamen Türklerin eline geçtiğinde İç Anadolu'da en fazla da Karaman Beyliği içinde yerleşik halde bulunmaları ile işte bu Ortodoks Türklerinin hepsine Karaman Türkleri denilmiştir. bir dönem Kayseri ve civarı Karaman Beyliği'ne bağlı idi. Karaman Beyliği'nin kurucusu babailere mensup Nure Sufi idi. Nure Sufi, Karaman Bey'in babası, Mehmet Bey'in de dedesidir. Yörükler arasında yaygınlaşmış olan babailik, göçebe hayatı süren yörüklerin medrese eğitiminden uzak olmaları, kulaktan dolma bilgilerle öğrendikleri İslamiyet'i eski Türk inanç ve gelenekleriyle harmanlamalarıdır. Bu yüzden Karamanlı Beyliği hem Selçuklularla, hem Moğollarla, hem de Osmanlılarla pek geçinemezdi. Karamanlı Beyliği iklimi, Ortodoks Karaman Türkler için oldukça uygun bir ortamdı. Karaman Türkleri Türkçe konuşup Grekçe yazıyorlardı. Kendilerini belki de en güzel şu şiir ile ifade ederler. Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz. Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz. Öyle bir Mahludi tarikatımız var, hurufumuz Yunanice Türkçe meram eyleriz. Günümüzde Kayseri'de Rum olarak adlandırılan halkın tamamı sanılanların aksine Ortodoks Türküdür. Aslında Rum diye ayrıca bir millet de yoktur. Rum aslında Roma demek olup Arapçada O harfi olmadığı için Arapçada Roma Rum şeklinde adlandırılır. Rum suresinde olduğu gibi. İşte bize de Arapçadan bu şekliyle, yani Rum şekli ile geçmiştir. Papa Eftim Efendi'ye gelince, milli mücadele yıllarında Yunan ordularının Polatlı'daki top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlandığı dönemde başkentin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması kararı alınır. Dahası Kayseri Lisesi de yeni meclis binası olarak hazırlanır. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması ile bu kararlardan vazgeçilir. İşte bu milli mücadele döneminde Yunanlılar Fener Rum Patrikliğini kullanarak Rum Pontus Devleti kurma planlarına, yani hayallerine başlamışlardı. Eftim Efendi bu oyuna engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı'ndan da izin alarak 3-16 Temmuz 1922 tarihlerinde tüm Türk Ortodoks bölge temsilcileri ile Kayseri Zincidere Manastırı'nda bir toplantı yapar. Bölgeler adına toplantıya toplam 72 temsilci katılır. Toplantıda aldıkları karar gereği Fener Rum Patrikliğinden ayrılarak bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikliği kurarlar. Bir de bildiri yayınlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin siyasallaşarak Türkiye'nin aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu tüm dünyaya deklare ederler. Ve artık Fener Rum Patrikhanesi bizim için yok hükmündedir derler. Anadolu'da Ortodoksluk Sedası adında bir de gazete çıkarmaya başlarlar. Milli mücadelede hemen hepsi bir şekilde Türk ordusu içinde görev almış, birlikte hareket ederek sayısız yararlılıklar göstermişlerdir. İşte bu desteklerinden dolayı Gazi Mustafa Kemal tarafından Papa Eftim Efendi İstiklal Madalyası ile onurlandırılır. Büyük taarruzdan önce Ankara'da ilk toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde Atatürk'ün de hazır bulunduğu bir miting sırasında halka seslenen Papa Eftim Efendi, "Düşmanlarımızın her şeyi var. Bizim ne silahımız ne de cephanemiz var. Fakat göğsümüzde imanımız var. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın muzaffer Türk ordusu!" diye haykırır. Gazi kendisine daima Papa Eftim Efendi şeklinde değil, Baba Eftim Efendi şeklinde hitap ederdi. Dahası Atatürk kendisi için bir ordu kadar yararlılık gösterdi demiştir. Ne yazık ki büyük Türk mücahidi Eftim Efendi'nin büyük gayretleriyle bir araya gelen Türk Ortodoksları yanlış bir siyasi karara kurban edilerek 1924 mübadelesi ile adeta sürgün edilmişlerdir. Sadece vefa borcu olarak Papa Eftim ve ailesi Lozan Anlaşması'nda özel bir madde ile mübadele dışı kalmıştır. İleride Gazi'nin "en büyük hatam ve pişmanlığım" diye açık açık dile getirdiği bu mübadele aslında onlar için bir sürgündür. Selanik'te bir kütüphanede tesadüfen bulunan 1924 yılında yazılmış Karamanlıca bir şiir kitabındaki dörtlükler bu durumu çok güzel izah eder. Türkiye'den kaldırdılar bizleri. Kan ağlıyor hepimizin gözleri. Hiç kimsenin gülmez oldu yüzleri. Bir yatır ki yere sürdüler bizleri. Civarı Kayseri etraf köyleri. Her birisi saray gibi evleri. Çok irat getirir büyük bağları. Mübadele döyüp terk edip geldik. Günümüzde Yunanlılar Karaman Türklerine bizden daha çok sahip çıkmakta ve daha da ileri giderek onların aslında baskı ile Türkleşmiş Yunanlılar olduğunu iddia etmektedirler. Gönderilen Türklerin bir kısmı evliliklerle asimile olmuş, bir kısmı da oradan da başka ülkelere göç ederek ama asıl dillerini kaybederek Türklüklerinden uzaklaşmışlardır. Mübadele yıllarına kadar Kayseri'de bulunan Efdim Efendi daha sonra İstanbul'a yerleşerek Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin başına geçer. 14 Mart 1968'de vefat eden Papa Efdim Efendi Türk dostu denilmesine dahi tahammül edemez. Ben Türk dostu değilim, ben Türk oğlu Türk'üm demiştir hep. Dahası kendisini Selçuklu Türk'ü olarak kabul ederdi. Zaten çocuklarının isminden de belli değil mi? Selçuk Bey ve Tuğrul Bey. Günümüzde torunu Sevgi Erenerol hanımefendi İstanbul'da Karaköy'de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nde Fener Rum Patrikhanesi'nden de dışlanmış olarak her fırsatta gururla dile getirdiği Türk kimliği ile mücadelesini tek başına sürdürmektedir. Şimdi Türkiye'de birçok cadde ve bulvara Kennedy Caddesi, De Gaulle Caddesi, Simon Bolivar Bulvarı gibi başka ülkelerin kendilerince önemli figürlerinin isimleri jest olarak verilirken, milli mücadeleye ömrünü adamış, Türklüğü ile daima gurur duymuş, İstiklal Madalyası sahibi Efdim Efendi'nin ismini yaşatacak ne yazık ki bir sokak ismi dahi yoktur. Oysa ömrünün ve mücadelesinin çoğunu geçirdiği Kayseri'de Keçikapı Meydanı'ndan Yoğun Burç'a kadar olan o küçük bulvara yani eski Kayseri Lisesi Yeni Milli Mücadele Müzesi önündeki caddeye Efdim Bulvarı ismini vererek kendisini müzede bir resimle geçiştirmek yerine biz Kayserililerin engin hoşgörü ve saygısı ile örnek bir davranış sergilesek çok hoş olmaz mı?
8: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında kim bilir belki bu naçizane arzumuza yetkililer kulak verir de kapıdan doğrudan Efdim Bulvarı'na adım atmış oluruz.

0: güçlü saldırısı gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Umman'la anlaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı. Arakçı, mevcut trafik düzeninin Tahran için kabul edilemez olduğunu ve yeni bir güzergaha ihtiyaç duyulduğunu belirtti. ABD Genelkurmay Başkanı, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan çıkış yolu aradığı öne sürüldü. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddete karşı çıkan ABD'li Yahudilerin ülkeye seyahat iznini iptal etti. Yemen ordusu Husi unsurları ve askeri teşhisatlarını hedef alan askeri operasyonun düzenlendiğini açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçek gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Pekin Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi Şangay Mikrosistem ve Bilgi Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle üretilen çiple ilgili çalışma Science dergisinde yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan yeni yazmalar koleksiyonu kapsamında kataloglama ve dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6388 yazma eseri dijital ortamda araştırmacıların erişimine sunacak. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif, gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösterdi. Amazon yağmur ormanlarının altında yürütülen yeni bir lidar araştırması, antik döneme ait yüzlerce gizli yapıyı ortaya çıkardı. Elde edilen veriler bölgedeki antik medeniyetin sanılandan çok daha büyük olduğunu ve zirve döneminde milyonlarca insana ev sahipliği yapmış olabileceğini gösterdi. Bilgeuz Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca bu yıl 11.si düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Yapay Zeka kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
3: Dijital Manşet.
0: Yayın tekrarı.
6: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Gezip görülebilecek alanları her hafta yeni bölümlerle ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle Göleti ve Soysallı Milli Parkı'yla ön plana çıkan ve bol bol ziyaretçi ağırlayan Develimize bağlı Soysallı Mahallemizi gezeceğiz. Aynı zamanda Soysallı'da manda yetiştiriciliği çok fazla. Bununla birlikte manda yoğurdu, manda kaymağı, manda tereyağı da çok meşhur burada. Onu da görüntüleyeceğiz ve hadi gezimiz başlasın. Soysallı'da ilk olarak Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret edeceğiz. Erciyes'in eteklerinde, Erciyes'in suyuyla beslenen bu güzel gölet insanlara dinlenme alanı oluyor. Aynı zamanda arkamızdan akıp giderek dere şeklinde Sultan Sazlığı'na dökülüp o bölgeyi besliyor. Çok güzel bir görüntü var. Yeşil bol, ağaç bol. İç kısımda bir de tesis var. Aynı zamanda gençlerin spor yapabileceği iki tane voleybol sahası var ve tabii ki çocuklar için de alanlar mevcut. İnsanlar burada gelip bir nefes alıp şöyle doğanın kokusunu içlerine çekiyorlar. Berrak da bir suya sahip, su görüntüsü ve mavi görüntüyle yeşil görüntüyü aslında bir arada görebildiğiniz Kayseri'de güzel alanlardan bir tanesi. Tesisin içerisinde, suyun içerisinde biraz gezinti yapabilmek için botlar da var. Birazdan onu da ekrana getireceğiz ama gerçekten doğası, yeşil ve mavinin bir arada oluşu büyüleyici.

belki denizimiz yok ama Soysallı Milli Parkımız var. Belki gemimiz yok ama Yunus bisikletimiz var. Soysallı Milli Parkı'nda göletin içerisinde bu Yunus bisikletle tur atıp şöyle keyiflenebiliyorsunuz. Yine söylediğimiz gibi bu güzel görüntü, suyun görüntüsü insanı hakikaten dinlendiriyor. Bacakları biraz yorsa da bu Yunus bisiklet çok keyifli.

0: kadar güzel, o kadar bereketli bir aydayız ki Soysallı'nın meraları yemyeşil, sarı sarı çiçeklerle dolu. Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından olan mandalar da şu anda burada otlanıyorlar. Sabah saatlerinde mandalar meralara geliyor, akşama kadar otlanıyor. Saat 4 civarında da çoban saldığında hepsi kendi evini, ahırını buluyor. Yöre halkı için çok önemli bir geçim kaynağı dedik. Aynı zamanda şifalı sütü, yoğurdu, kaymayla da hastalara gerçekten şifa dağıtıyor. Mandanın yoğurdu, sütü, tereyağı. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki ağaçların arasında bir mera alanındayız şu anda. Ve çok sayıda manda da arkamızda otlanıyor. Soysallı'nın suyu bol, yeşili bol, bereketli bir alan. Sizleri Nurettin Erciyes'le tanıştıracağım. Nurettin Bey Soysallı'da manda süt ürünleri üretiyor. Tereyağı var, kaymak var, Yoğurt var, ayrıca süt var.
1: Evet.
0: Nasılsınız?
1: İyilik güzellik ablacığım. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nurettin Erciyes. Yaklaşık 8 yıldan beri manda çiftliği işletmesiyim. Ayrıyeten de üreticisiyim yani. Manda ürünleri. Manda yoğurdu yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bunun yanında gördüğünüz gibi manda kaymağı.
0: Evet.
1: Tereyağısını yapıyoruz.
0: Evet.
1: Manda salamura peyniri yapıyoruz.
0: Oh.
1: İnşallah ilerleyen dönemlerde manda taze peynir de yapacağız.
0: Çok güzel.
1: Hizmetlere sunacağız Allah izin verirse.
0: Şimdi mandanın sütünün lezzeti farklıdır. Evet. Doğal olarak yoğurdunun, tereyağının, peynirinin tadı da farklıdır. Ama ekstra olarak çok sağlıklı, şifa dağıtan bir süt aslında bu. Biz biliriz, halk arasında da çok yaygın bir şekilde sarılık hastalığının mesela tedavisinde kullanılan bir süt ürünü. Ekstra eminim sizin ekleyeceğiniz şeyler vardır.
1: Evet, yani bu bizden alan müşterilerimiz söylüyorlar zaten. Manda yoğurdunun, özellikle sütünün anne karnındaki bebeğe bile faydası olduğunu, yani 3-5
0: ya doğduğundaki sarılığına bile iyi geliyormuş.
1: Hem doğmadan hem doğum yaptıktan sonra yani bebeğe.
0: Anne hem hamileyken yiyecek, evet, hem süt verirken yiyecek.
1: Evet. 3 gün veya bilemedin 5 gün içerisinde geçtiğini söylüyorlar.
0: Ne kadar
1: yani bu derecede kaliteli.
0: Dediniz ki kadınlar mesela cilt sağlığı için de,
1: evet,
0: kullanabilir, tüketebilirler. Dedi.
1: Yani biz tüketiyoruz, yani nemli tutuyor, yağlı tutuyor ama çok güzel, yani böyle parlak gösteriyor biz.
0: Peki kaç kilo süt veriyor hayvanlar, ne kadar yoğurt çıkıyor, ne kadar peynir, yağ oluyor?
1: Bizim bölgede, biz Anadolu mandası tabiriyle bilinen 3 kilo 5 kilo arasında, tabii yüksek verimli olan mandalar da var. Bizim Büyükşehir Belediye'miz bize manda boğası verdi, 150 hibeli.
0: Evet.
1: İnşallah gelecek dönemlerde sütlerin artacağını biliyoruz.
0: Verim artacak.
1: Verim artacak.
0: Tabii bu manada devletimizin de, dediğiniz gibi belediyelerimizin de güzel teşvikleri var. Yani.
1: Var, var. Yaptılar bize. Destekleri var bize. Hı. Manda Birliğimizin, tabii Mendup Başkan'a buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Yani bize manda boğası verdi. İnşallah
0: verim artacak.
1: Zamanında, zaman gelince göreceğiz.
0: Peki geçim kaynağı olarak tercih edilir bir şey mi? Geçiminizi vallahi sağlayabiliyor musunuz?
1: Çok şükür geçimimizi sağlıyoruz Allah'a şükür. Allah bundan geri koymasın.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Nurettin Bey.
1: Ne demek efendim?
0: Hakikaten o kadar güzel tutmuş ki bakın şöyle taş gibi bir yoğurt. Üzerinde de yine kaymağı da var. Bakalım lezzetine de. Yoğurt da zaten tereyağı gibi. Gerçekten harika. Ellerinize sağlık. Şimdi bir iddianız var. Bizim yoğurtlarımız taş gibi olur.
1: Evet.
0: Devrilse de dökülmez, yıkılmaz diyorsunuz Nurettin Bey. Onu göreceğiz.
1: Biz öncelikle el yapımı yapıyoruz. Bizim yoğurtlarımız,
0: evet,
1: yani...
0: Evet, bu önemli bir detay.
1: Görenler diyor ki fabrika usulü diyor ama öyle değil. Biz el yapımı...
0: Bakın...
1: Testinde yapalım.
0: Allah, yoğurda bakın efendim. İbrahim Muhtarım, ne diyorsun
2: yani,
0: bu işe?
2: Bir numara.
0: Bir numara.
1: Çoğu kişi de,
0: evet,
1: inanmıyor
2: bir
1: yani. Yoğurdumuzun kapalı olduğuna inanıyor. Siz de yakından,
0: hayır,
1: görebilirsiniz.
0: Hayır, hiçbir yani şey yok. Yani öyle kapak falan yok. Yoğurdu ters çevirdik. Bana mısın demedi, yerinden bile kıpırdamadı.
2: Evet, çok sağlam, kaliteli bir yoğurt yapıyor. %100 organik.
0: %100 o. Evet, bu detay önemli muhtarım.
2: Organik.
0: Soysallı mahalle muhtarımız Hacı İbrahim Bey de bizimle, evet, birlikte. Ne diyelim valla, yani güzel bir çalışma.
2: Mandalarımızı da gördünüz, yayıldığı yerde gördünüz, evet, çektiniz.
1: Evet. Tamamen doğal.
2: Organik.
1: Tamamen doğal.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Katkısız mı?
0: Katkısız, %100.
2: %100.
0: Yani meralarda otlanıyorlar, geliyor burada güzelce sağlıyor. Mis gibi yoğurtlar, tereyağlar, peynirler de bizzat şu arkamızda gördüğünüz alanda Nurettin Bey ve ailesi tarafından doğal yollarla mayalanıp sofraya geliyor. Evet, bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tekirden veda etmek istedik. Aslında çok güzel, güneşli bir güne başlamıştık ama günün sonuna doğru hem dolu hem de yağmur yağdı. Bu güzel görüntüyle veda ediyoruz. Tekir biliyorsunuz Erciyes'in sularıyla beslenen o kadar güzel bir gölet ki aynı zamanda karavanların ve çadırların da kurulduğu bir yayla Tekir. Yalnız bu sene yağışların bol oluşundan dolayı Tekir'in suyu taştı ve üzerinde bulunan karavanları da suyun içinde bıraktı aslında bakarsanız. Dağda hafiften artık karlar eridi. Tüm sular gerçekten dolup taşıyor Kayseri'de. Dağın görüntüsünde de karların eriyip bir görüntü oluşturduğunu görebiliyoruz. Karlar eridi, Tekir yaylası coştu, Tekir'in suları coştu. Biz de bugün bölümümüzün sonuna geldik. Soysallı'yı ziyaret ettik Gezici Radar ekibi olarak. Haftaya yeni bir bölümde, yeni bir yerde karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Kayseri'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret etti. Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şunları söyledi.
3: Değerli arkadaşlar, proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık %53'lük bir fiziki ilerlemenin seviyesine geldiğimizi, eşiğine geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Ama inşallah biz Himmet Dede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tünellerimiz var, köprülerimiz var. Zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi bugün ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekamül ettirmeye bütün heyetimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Saz Yolu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Gayretlerinden dolayı bu sıcak şartlarında mesai yapan kardeşlerimizin her birisine teşekkür ederek iyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ancak bu 30 metrelik ana yolumuzda lütfen trafik kurallarına uyalım. İnşallah bir sıkıntıya sebep olmadan işin konforlu tarafını kullanacağız derken hüzne yürünecek bir yaklaşıma da fırsat vermeyelim diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ellerine sağlık ekibimizin, ekiplerimizin diyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa edip yeni partiye geçmesi hakkında şunları söyledi.
5: Bugün Deniz Yağan böyle bir kararla bunların hepsini inkar etmiş oldu ve biz o seçimde neredeyse bir şehit veriyorduk. İnsanlar canlarını ortaya koydular. Bugünkü yaptığı davranışla bunların hepsini hiçe saymış oldu. Ben kendisinden onurlu davranmasını bekliyorum. Seçilmiş olduğu belediyeden de istifa etmesini istiyorum. Sonuçta Pınarbaşı halkı ona oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy verdi. Daha onurlu davranır da seçilmiş olduğu belediyede istifa ederse kendisinin de bir onurlu davranış sergilemiş olduğunu bize de göstermiş olur.
2: CHP Akkışlı İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP'den istifa eden Akkışlı Belediye Başkanı Mustafa Dursun'a yönelik yaptığı açıklamada "Sana vermiş olduğum emeklerim haram olsun." dedi. CHP Kayseri İl Binası'nın parti okulu yönetici eğitimleri başladı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya konuyla ilgili şunları söyledi.
6: Erciyes'in yeniden parlayan yıldızı Kayseri olacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Kayseri Orta Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri. Ama ne yazık ki hem yerelde hem genel iktidarın egemenliği altında bulunan Kayseri hak ettiği yere bir türlü ulaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütümüzü bilgiyle, deneyimle ve ortak mücadele anlayışıyla geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığımız parti okulu yönetici eğitimlerini bugün de Kayseri'de gerçekleştireceğiz. CHP iktidarında Kayseri'nin üretim gücünü büyütecek, su kaynaklarını koruyarak çiftçiyi, sanayiciyi, esnafı destekleyecek, bütüncül kalkınma politikaları gecikmeden hayata geçirilecektir. Bugün gerçekleştireceğimiz yönetici eğitimi yalnızca bilgi bir paylaşımı olmayacak. Aynı zamanda örgütümüzün halkla iç içe geçmesini sağlayacağız.
2: Bünyan Kayseri yolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, üç kişi ise yaralandı. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 12 eş zamanlı huzur asayiş uygulamasında 23.525 şahıs ve 9.342 araç sorgulandı. 104 aranan şahıs yakalandı ve 34 araç trafikten men edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çiçeği gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet hocama emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
3: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
4: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
5: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
6: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programıyla sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Eğitimci, finansçı Yusuf Ağırdağ hocam. Hoş geldiniz Yusuf hocam.
7: Teşekkür ederim üstad. Burada olmak keyifli. Çok teşekkür ederim davet için.
6: Bayağı uzun zaman oldu.
7: Uzun zaman oldu. Yanlış bilmiyorsam bunu paylaşmıştın. Sezon
6: evet,
7: finali.
6: Evet, bugün sezon finaliniz hocam.
7: Sezon finalinde olmak da ayrı bir keyif benim için. Öyle diyorum. Keyifli bir zaman dilimi, keyifli bir paylaşma olur. İzleyenlere de katkımız olur.
6: İnşallah hocam, tabii ki her zaman için.
7: İnşallah.
6: Evet hocam, enflasyon diyoruz. 3 yıldır yaklaşık sıkı para politikası diyoruz. Sırf işte enflasyonu dizginleyebilmek için. İşte enflasyon düşüyor diyoruz. Enflasyon düşüyor mu hocam?
7: Şimdi iyi bir soru. Aslında çok iyi bir yerden başladın Üstad. Şöyle bir algısal hatayı düzelterek başlamak tabii fayda ki vardır derim müsaadenle. Şimdi evet, halkın bu işin mürekkep yalayanları tabiri caizse bununla çok fazla uğraşmıyor. Çünkü olaya zaten hakimler ama halkta şöyle bir algı var. İradi mi değil mi onu bilemem ama muhtemelen bilgi eksikliği ile ilgili olsa gerek. İşte rakamsal verilere bakıldığı zaman işte oranlar açıklanıyor. İşte 2023'ten bu tarihe gelinceye kadar enflasyonda göreli bir iyileşme olduğunu hepimiz görüyoruz illaki. Ancak vatandaş bunu şöyle yorumluyor ya da algılıyor. Buna şahit oluyoruz piyasada da. Enflasyon işte oranı düşüyor ama o zannediyor ki enflasyon oranının düşmesi, enflasyonun düşmesi başka bir ifadeyle fiyatların düşmesi olarak da evet, öyle algılıyor, öyle yorumluyor. İşte enflasyon düştü, ekonomi iyiye gidiyor falan. Ya ekonomi iyiye gitmesi apayrı bir mesele ki. Önce şunu bir halledelim diyorum ben. Enflasyon azalarak artan seyri olan bir parametre. Bir kere bunu anlamak lazım. Yani enflasyonun işte %12'den %10'lara düşmüş olması, farz edelim ki %12'den %12'lere düşmüş olması bir enflasyonun olmadığı anlamına gelmiyor. İşte azalarak artan işte ne olmuştur? 9 kez 12'ye çıkmıştır. 12'den yine

0: fiyat istikrarını sağlamakla alakalı belirlemiş oldu. Son dönemdeki işte bu sıkı para politikası kısa vadede genel kabuldür elbette. Kısa vadede fayda eksenli hem enflasyon açısından her ne kadar üretimi yavaşlatıyor, kontrollü hale getiriyor olmuş olsa bile burada kimsenin tahmin etmiyorum ki bu konuda bizden daha etkin olan insanların da kanaati bu yöndedir diye düşünüyorum. Kimsenin sıkı para politikası uygulamasına ilişkin bir yanlış politika uygulamasıdır diyeceğini tahmin etmiyorum. Buradaki asıl mesele bunun ne kadar süreyle uygulanacağı, bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu ile ilgili. Çünkü bu uzun soluklu uygulama ekonomiyi daha büyük, beklenmedik dar boğazlara sürdürülemez hale getireceği bilinen bir gerçek. Şimdi burada enflasyonla alakalı şöyle bir durumu gözlemledim. Özellikle bunun insanlarda yarattığı, toplumda yarattığı etki açısından da değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Netice itibariyle rakamlar orada veriliyor. Makro rakamlar tanımlanıyor. Büyümeye ilişkin, gayri safi hasılaya ilişkin ya da ne bileyim enflasyon, faiz bunlara ilişkin. Şimdi ya makro veriler vatandaşı birinci derecede bilgi anlamında da bunun üzerine ahkam kesme anlamında da ilgilendirmediğini gördüm. Vatandaş diyor kardeşim makro açıklamaları tamam devletle ilgili politik olabilir ama ben kendi yaşadığımı biliyorum diyor. Yani günlük yaşamda şunu işveren içine geçerli bu.
1: Tabii ki.
0: Tüketici içine geçerli, yatırımcı. İşveren diyor ki ya da bir iş yeri sahibi bunu sattığımda bunun yerini tekrar alacağım aynı rakama alabilir miyim kaygısını güdüyor. Vatandaş bunu tüketirsem aynısından bir daha aynı fiyata alabilir miyimin kaygısını güdüyor.
1: Gidiyor, tabii.
0: Güdüyor elbette. Dolayısıyla bu hepimizde de var olan vatandaş gözüyle değerlendirmeye çalışıyorum. Hepimizin gözünde var olan bir durum. Bu şöyle bir sonuç yaratıyor benim aklımda. Siz biliyorsunuz en azından onu da paylaşmış olan tekrar. Benim bir taraf işte muhasebe uzmanlığımda tabii muhasebe
1: finans. Sosyoloji uzmanınız var işte.
0: Evet sosyoloji. Yani. Dolayısıyla ortaya çıkan bu parametreleri toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor da ben inceleme çabasındayım. Ve şöyle bir şey var. Toplumda gördüğüm. Enflasyon artık sadece para politikasının konusu değil. Yani para politikasının tamam anahtar konularından birisi ama bizim ekonomimizde, bizim ülkemizde ya da bizim toplumsal algımızda sadece para politikasının konusu değil. Bu aynı zamanda insanların bir davranış biçimi haline geldi. Yani yarın ne olacağına ilişkin belirgin olmayan enflasyonun seyri, sağlanamayan fiyat istikrarı belki de hep şey akla geliyor. Ha bunu hemen şimdi halletmeliyim, yarın daha pahalı olacak. Hemen algı bu, böyle bir beklenti. Dolayısıyla enflasyonu diğer parametrelerin dışında tekrar kendini yenileyen, artıran bir baskıya, psikolojik algıya da dönüştüğünü ifade etmek gerekir. Bunu sahada görmek çok mümkün. Bunu belki bu kelimelerle ifade etmiyorlar insanlar ama otomatik olarak diyor ki yarından kaygılıyım. Bu enflasyonla ilgili işte yarattığı olumsuz etkinin yani daha pahalı olacak. O zaman şimdiden tüketeyim. Çünkü enflasyonist ortamlarda malum biliyorsunuz bu tip şeyler daha ağır basar elbette. Dolayısıyla olay sadece para politikasının konusu olduğunu düşünmüyorum. Önemli bir parametredir orası için ama toplumsal algıyı da yabana atmamak gerekir. Ve bundan etkilenenler var haliyle. Bunda kim etkileniyor? İşte olumlu etkilenenler de vardır. Demiyorum ki bir enflasyon lobisi vardır onun için böyle bir atmosfer şey yaratılıyor olmaz. Demiyorum ama var olan bu durumu fırsata çeviren ya da bundan tırnak içinde nemalanan işte kim atıyorum varlığı yeri dolu stoklu çalışanlar enflasyon lehinedir onların elbette. Ya gerçekçi olalım bunları konuşmak lazım. Dediğim gibi böyle bir iradi politika yapılıyor demiyorum ama var olan enflasyonu fırsata dönüştürme ile ilgili ya da mevcut varlığını farklı finansal korunaklarla korumaya çalışanlar var. Fiyat belirleme gücüne sahip olan hani bu lider işletme diye tanımladığımız hani takip edici işletmelerin ardından gitti. Bu işletmeler fiyat belirleyici netice itibariyle ya da halihazırda var olan gayrimenkul zenginlerini düşünün. Enflasyon onlar için bulmaz nimettir aslında bu anlamda bakıldığı zaman. Ama bunlar kim etkileniyor? İşte Türkiye'de en kabul gören kavram orta sınıf diyoruz ya. Şimdi ne kadar var ne kadar yok o da tartışılır ama işte emeklisi, vatandaş, çalışan, küçük işletme sahipleri, küçük esnaf ya da nakit bulunduran elinde nakit bunların her biri enflasyondan olumsuz etkileniyor. Biz de hep enflasyonla ilgili

0: çözüm üretme çabaları, iyi niyetli çözüm üretme çabaları belki yıllardan beri devam eden, hatırlayınız işte 80'li yılların ortalarında devamında gelen süreçte, yaş müsait olduğu için hatırlayınız da diyorum, işte canavar vardı, enflasyon canavarı.
1: Evet,
0: hatırlıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Yani bizim en alışkın olduğumuz yapısal sorunlardan, alışkın olduğumuz ama alışamadığımız yapısal sorunlardan birisi enflasyon. Bir kere bunu ifade etmek gerekir. Burada bu göz önünde bulundurulmadan ben bunun üstesinden gelineceği kanısında da değilim. Yani sadece sıkı para politikalarıyla bunun üstesinden gelinmesi, hele bir de uzun zamana yayılarak
1: olmazsa,
0: yani bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Doğrudan üretimi entegre edilebilecek, üretimi artıracak. Burada üretim deyince oraya da bir şerh koyarak devam etmekte fayda var. Salt üretimi artırmak da yeterli değil. Çoğu ekonomist ya da konunun uzmanları hep üretime, ya kabul ediyorum, üretim muhakkak ki artırma var. Yani Türkiye'nin üretim kapasitesiyle ilgili bir problem olduğunu düşünenlerden değil. Doğru.
1: Kesinlikle.
0: Burada verimli üretimin olup olmadığı, katma değer yaratan üretim olup olmadığı ile ilgili, hani şey örneğini verebilirim. İşte Türkiye çelik üretiminde güçlüdür, tekstil üretiminde güç falan. Ya tamam, güçlüdür de kardeşim, marka kullanan marka veremiyoruz değil mi?
1: Yok hocam.
0: Peki, marka vermeyelim ama işte bir dünyada kabul gören ve katma değeri yüksek, markalaşmış bir cep telefonu fiyat, onun yarattığı katma değeri bir ton çelik sattığınızda elde edemiyorsunuz. Anlatabildim. Türkiye'nin markalaşmayla ilgili, Türkiye'nin teknoloji üretmeyle ilgili tedbirler alması gerekir. Konu konuya açıyor. Bunu anlatırken otomatik tarım aklıma geliyor. Yani ekonomik parametreler, enflasyon, faiz, büyüme, gayri safi hasıla, topluma bunun yan, çok girift kavramlar. Hani paylaşılırken ya oradan oraya geçti, oradan oraya geçti algısı olmaması adına mümkün olduğu kadar kalem kalem gitmeye çalışıyorum ama her biri birbirini tetikleyen,
1: mutlaka
0: zincirin halkası durumunda olan. Şimdi bunlardan bahsederken ihracat, ithalattan nasıl bahsetmezsiniz? Finansal erişim zorluklarına nasıl değinmezsiniz? Şimdi bunların her biri var olan, ya, finansal piyasalar özellikle çok kırılgan piyasalar. Ekonominin geneli öyledir ama finans piyasaları kırılgan piyasalar. Biz şu an burada aslında üstad başlarını ben makineye bağlamış gibi gidiyorum ama
1: yok hocam,
0: kusura bakma. Şöyle bir şey var. Bizim şu an burada reel üretimi konuşuyor olmamız gerekir.
1: Evet.
0: Ama benim gördüğüm halihazırda 2026 Türkiye'sinde, ki bu sanıyorum hele ki pandemide belki biraz daha belirgin hale geldi ama depremden sonra biraz daha ön plana çıktı galiba. Türkiye ekonomisi üç şey arasında sıkışmış gibi geliyor bana. Reel ekonomi, bizim konuşmamız gereken üretim, üretim kapasitesinden katma değerli üretim yapabilme ile ilgili bunların pazarlanması, pazar alanları, her neyse. Reel ekonomi bir. Finansal uygulamalar, işte faiz, enflasyon, swap anlaşmaları, hani tırnak içinde hani üç kağıt ekonomisi diye ifade edin. Bir de tüm bunların dışında halkın ne yaşadığı. Bu üçünün arasında Türkiye bir denge, evet, arayışı içerisinde. Politikalar buna göre mi geliştirilmeye çalışılıyor? Bir geçiş dönemi yaşanıyor ama işte o geçiş dönemi ne kadar sıkı para politikasını eğer baz alacak olursak, uzun soluklu olursa bundan etkilenen çevreler. Dolayısıyla umutsuz olmamak gerekir ama kararlı, muhakkak kararlı.
1: Mutlaka.
0: Belirgin olmayan şeyleri daha, ya öyle bir durum ki, şu kelimeyi duymuştum bir üstattan. Şimdi, ekonomi ve finans alanında, bu her alanda vardır ama burada biraz daha fazlacadır. İşte için içerisine yatırım vesaire bunlar girince. Öngörülebilir. Ya öyle ilginç bir durum ki, yani öngörülebilir şey, geleceğe dair var olan riskler varsa bile bunları da göz önünde bulundurarak bir tahminleme, bir kanaat oluşturmayla alakalı bir durum ifade eder. Ve bu kabul de görür. Öyle bir durum var ki öngörülebilir olmak bile riskli hale geldi deniyor. Yani düşünün, risk eksenli bir öngörme mümkün de öngörülebilecek bir durum pus o kadar fazla, belirgin olmayan durum o kadar fazla. Bir de hemen şunu paylaşmış olalım. Şeyin program öncesinde bunu karşılıklı aslında birbirimizi de tabir yerindeyse telkin etmiştik. Evet. Yaptığımız şey, ben açıkçası şurada gördüklerimizi, tecrübe edindiklerimizi, araştırdıklarımızı bir durum tespiti olarak ortaya koymak. Yoksa herhangi bir yeri, şahsı, kurumu, karar vericileri hedef tahtasına oturtmak ya da onlarla ilgili eleştiri değil. Bir durum tespiti. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bunun vurgusunu yapma gayretindeyiz diye ifade etmekte fayda var. En azından girizgahı böyle yapmış olayım. Enflasyon. Bak bir başladık işte. Diyorum ya çok, evet, girift konular.
1: Kesinlikle.
0: Çok girift konular.
1: İşte dediniz hocam, ithalat ihracat dediniz. Evet. Evet, ihracatta geçen yıl yaklaşık 3.6, işte ilk çeyrekte 2.5, işte son 6 ayda yine 3.6 büyüme göstermiştik. Peki ihracatta büyürken ithalatta ne yapıyoruz? Neden cari açık veriyoruz?
0: Evet, bu da bir başka yaramız zaten. Evet, öyledir. Güzel soru bu da. Sağ olasın. Ya şimdi şöyle. Evet, Türkiye ihracatında bir istikrar var. Bunu görmek mümkün. Rakamlara da yansıdığını görüyoruz bunu. Ama problem tahmin ediyorum yine şurada. Bu da biliniyor ama işte hani belki de algı yönetimi denen bir kavram var ya, bu çok başka bir şey. Lehte ya da aleyhte fark etmiyor. Yani gerçekleri konuşmak lazım. İnsanlar bilgisi çerçevesinde bu anlatılan gerçek neyse zaten kendileri bununla ilgili bir yorum yapacaklardır ama. Şimdi düşünün, Türkiye evet ihracat yapıyor ama ihracat yapmış olduğu kalemlere baktığınız zaman özellikle ihracata konu olan kalemler açısından değerlendirildiğinde zaten iyi de ihraç ettiği ürünlerin üretiminde kullanmış olduğu ara mallar ithal mallar. Şimdi dolayısıyla bir şekilde sizin zaten dövize bağımlılığınız devam ediyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani siz ihracat yaparken potansiyel tamamen burada şekillenmiş ve üretilmiş ham maddesi, ara maddesi tamamen size ait olan bir ürünü katma değer yaratarak ihraç etmiyorsunuz. Siz ithal ediyorsunuz, şekil veriyorsunuz sonra. Dolayısıyla bu anlamda düşünüldüğü zaman hele bir de şunu kabul etmek lazım. Türkiye bütünüyle dışa bağımlı bir ülke değil. Kabul edelim.
1: Tabii ki.
0: Ama kritik sektörler diye tanımlanabilecek, işte atıyorum mesela ne? Enerji. Dışa bağımlısınız. Yüksek teknoloji. Dışa bağımlısınız. Çip teknolojisi. Dışa bağımlısınız. Ya da ne bileyim, ilaç endüstrisinde dışa bağımlısınız. Yani bunun gibi sayabileceğim hassas sektörlerle alakalı siz dışa bağımlısınız.
1: Ve çok kullandığımız şeyler.
0: Ve çok kullandığımız şeyler ve katma değer yaratan şeyler. Yoksa Türkiye'nin tekstille ya da kimi tarımsal, işte tarıma belki oradan bağlanabilir, tarımsal evet, ürünlerle alakalı önemli bir kazanım olduğunu, tarım ülkesi olduğunu gerçeğini kimse inkar edemez ama ihracatla alakalı bir de şey verilir tabii elbette. Burada belirleyici olan ihracatın fazlalığından ziyade hadi şeyi de geçtim. Hani kullanılan ara mallar falan filan. İhracatın ithalatı karşılama oranı denen bir oran var malum biliyorsunuz. Yani elde ettiğimiz ihracattan sağladığımız gelirle biz yapmış olduğumuz ithalatın ne kadarını karşılıyoruz kabaca söylediğimiz zaman. Şimdi bu oran düşündürücü haliyle. Yani bu oran veridir bizim için. Bir şeyi incelerken şöyle değerlendirmek lazım. Çok basit indirgemek istemem ama bu kalemin boyu uzun mu kısa mı? Parmağımı ölçü alırsanız uzun, beni ölçü alırsanız kısa. Karşılaştırmalı inceleme daha sağlıklı, yorumlanabilir, ölçülebilir bir sonuç yaratacak. Dolayısıyla ihracat tamam eyvallah da karşında bir de ithalatımız var bizim.
1: Var.
0: Bununla ilgili o işte ihracatın ithalatı karşılama oranı önemli bir veridir bizim için. Dolayısıyla her cümlenin sonunda özellikle umutsuz olmamak gerektiğini ifade ediyorum illaki. Ama bu geçiş döneminde bu denge nasıl sağlanacak? Mümkün olduğu kadar bu makası açmadan, süreyi uzatmadan köklü tedbirlerin alınması lazım. En azından şu belirsizliğin. Çünkü belirsizlik yatırımcı açısından da, tasarruf etmek isteyen açısından da, hatta tüketmek isteyen açısından da sıkıntılı bir süreçtir belirsizlik. Belirsizlikte hani insanlar mesela şu şeyle ilgili adı ne? Şey paylaşımını yaptıktan sonra, bugünkü program paylaşımını yaptıktan sonra sizinle paylaşma, hatta sosyal medyada paylaşmıştım. Sorular gelmişti. Sorulardan birkaç tanesini hemen tekrar onları da ilave ettim.
1: Tabii ki.
0: Şeyi soruyor vatandaş haklı olarak. Haklı olarak derken işte bu belirgin olmayan durumdan dolayı en azından elindeki mevcut varlığını ben koruma tedbiri açısından altını soruyor. Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? Ya diyorum ben bunun cevabını yarın uygun cümlelerle izah etmeye çalışırım. Yani bugün alayım mı almayayım mı diyor. Yani o kadar da aceleci bir tavırla alayım. Ya şimdi şöyle, altınla ilgili Genel çerçeveyi belki en sonunda birkaç kelimeyle söyleyeyim. Bununla kesin bir öngörü zaten mümkün olmaz. Altınla alakalı. Neden? Çünkü altının fiyatı bugün yazdım şu oldu, yarın yazdım bu oldu gibi bir şey değil. Yani bu programın başlama saati gibi standartize edilmiş bir şey değil. Yığınlarca belirleyici unsur var bununla alakalı ama bizde bizim gibi ülkelerde belki de ama bizde daha bariz bu. Altın hep yatırım aracı olarak düşün, böyle bir geleneksel algı var, yatırım aracı. Şimdi böyle düşünenler için söylüyorum, yatırımın en temel kavramlarından birisi risk. Öyle değil mi? Hani yatırım kavramı illaki riskle beraber değerlendirilmesi gereken bir kavram. Dolayısıyla altın alımı aslında aldığınızda yarını tahmin ederek altının fiyatının ne olurla alakalı bir öngörü geliştirmek değil, ortaya çıkacak olası riskleri yönetebilme becerisini ifade ediyor. Çünkü yatırımla ilişkili bir kavram. Hoş ben salt altının yatırım aracı olarak değerlendirilmesini ya da öyle salt altının çok sağlıklı bulmuyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Biraz da hocam altının biz Türkiye ekonomisi alakası olmuyor bazen. Dünyaya bağlı
0: tabii
1: olarak.
0: FED'e bakmak lazım. FED'e faiz oranlarına bakmak lazım. Faiz açıklamasına bakmak işte lazım.
1: Trump akşam kalkıyor bir açıklama yapıyor. Sabah kesinlikle bir açıklama yapıyor. Yani o anda bir düşüp bir çabiliyor. İşte Brent petrol $80 altına falan inmişti. Tamam güzel dedi. Tekrar 90'ların üzerine çıktı.
0: Doğrudur.
1: Yani yansıyor. İşte altın bir herkes 10 bin lira bekliyordu. Bekliyordu. Ama tam tersine döndü. 6 bin lira düştü. Yani bunları artık öngöremiyoruz. Dünyanın şeysini öngöremiyoruz. İşte ilk başta Ukrayna, Rusya savaşı vardı.
0: Evet.
1: Bir o belirsizlik oldu. Şimdi Amerika, İsrail, İran.
0: Evet.
1: Maalesef hep Türkiye'de, ülkemizde de ateş çemberinin içerisinde olduğu için gerçekten bazı şeyleri frenlemek zorunda kalıyoruz.
0: Kesinlikle. Şimdi diyorum, çok iyi yere değindim. İran'la Amerika arasındaki durum ne olacak? Belirgin değilken. Evet. Bu uzun sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. O ayrı mesele. Hani hiçbir savaş, tırnak içinde savaş diyorum. Öyle olmuyor. Yani gün gelecek, bitecek illaki ama altın ve ikisinin arasında böyle bir korelasyon çok anlamlı gelmiyor. Etkiliyordur evet. illaki muhakkak ama hani ya da hatta ta şeye gideyim ben, oradan geleyim. Dünya ekonomi tarihinde sistematik ekonomik uygulama diye tanımlanan bir dönem başlar. İşte merkantilizm diye bir felsefe var, malum biliyorsun sen de. İşte o teoriye göre, o anlayışa göre o dönemde dünya serveti sabit ve altından oluşuyor. Dolayısıyla o dönemde sabit olan bu altın rezervine en fazla sahip olan ülke hem en güçlü hem sosyal refahı en fazla olan ülke. Dolayısıyla bu noktada iki şekilde bu altını siz kendi ülkenize getirebilirsiniz. Ya işgal edeceksiniz o rezervleri elde etmek için ya da ithalatı sıfırlayıp, mümkün olduğu kadar sıfırlayıp ihracı artıracaksınız ki altın gelecek. Bakın bahsettiğim bundan 300 yıl önce. Değerli maden ekonominin gücünü belirliyor. Her şey ona bağlı. Ama devam eden süreçte fizyokratlar gelmiş, klasik ekonomi devreye girmiş, para sistemleri devreye girmiş. Hep ama neye bağlı, neye endeksli? Altın endeksli. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı döneminde de altın standardı vardı. 1944'te Bretton Woods Anlaşması yapıldı. Altın standardı vardı. Yani tamam dolar anahtar paradır ama altın endekslidir. Sonra sistemin işte 73'lerde falan işte çöküşüyle ilgili bir süreç ama hala öyle. Ben altının şu an böyle bir tabir yerindeyse dip görmüş olmasının belki yakın zamanda böyle ivme göstermeyecektir ama orta vadede normal seyrine döneceği kanısındayım. Çünkü yeni bir para sistemine geçilecek olsa bile bir endeks muhakkak olacak. O da muhakkak ki yine en değerli, en değerli derken kabul gören en değerli maden altındır. Altının ben uzun vadede değil, hatta orta uzun vadede 3-5 sene içerisinde normal seyrine döneceğini düşünüyorum. Çünkü savaş ilelebet devam etmeyecek.
1: Mutlaka edemeyecektir. Çünkü şu andaki düşme de yani para piyasada paranın dolaşmasını azalttı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çünkü 7000'lerde altın alan kişiler oldu, vatandaşlar
0: elbette,
1: oldu.
0: Elbette.
1: Düşünce ya işte zarar etmeyeyim, bozdurmayayım. Bu da biraz da işte görüyoruz piyasada nakit sıkıntısı
0: var. Kesinlikle öyle. Şu an acayip bir öyle durum var. Kabul etmek gerekir. Herkes çünkü var olanlar da oraya aktarınca şu an döngüde problem yaşanıyor. Var, problemler var. Bunu görmek lazım. Ama diyorum ya mesele, ya bunları sosyolojikte bir, siz de söylediniz işte biraz önce, ikinci alanım benim sosyoloji. Toplumsal bilinç ve bilinçli toplum başlıklı bir günlük yaşamda kullanırken cümle içerisinde bunları aynı anlamda kullanıyoruz genelde ya da kullanılıyor. Bu ikisinin birbirinden farkını ortaya koyan bir yazı hazırlamıştım. Üzerinde çalışarak. Temel fark şu. Hani işte biri bunların var olan durumun farkında olmayla alakalı. İkincisi de o farkındalıkla beraber bunu ortadan kaldıracak ya da iyileştirecek ya da neyse hangi hamle yapılması gerekiyorsa bunu eyleme... Biz şu an her şeyin farkındayız. Toplum olarak da farkındayız. Evet, bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Faiz yükü, işte ne bileyim ben, enflasyonun getirmiş olduğu sorunlar, işte ihracat, ithalat sarmalındaki problemler, ekonomi belir... Ya bunların hepsini herkes 3 aşağı 5 yukarı dillendiriyor, evet. Bunlarla ilgili işte artık ne yapılması lazım? İşte bu ya sıkı para politikası, uzun soluklu sürdürülemez diyoruz bunun için. Bunun için köklü tedbirler al. Yapısal problemleri halletmek lazım. İşte ne? Üretimle ilgili problemimiz çok fazlaca yok. Olmadığını düşünüyorum ben. Kapasiteyle ilgili problemimiz yok en azından. O zaman ne yapacaksınız? Ya katma değer yaratan ürünlere yönelmek, yüksek teknolojiyi üretmeniz lazım. Enerji bağımlılığınızı düşürmeniz lazım. Formüller belli 3 aşağı 5 yukarı ama bunu yaparken işte karar vericiler belki de devreye girecekler.
1: Mutlaka.
0: Ama yine de umutsuz olmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada altın alayım mı almayayım mı diye soran önceki dönemlerden öğrencilerimden birisidir. Sevdiğim de birisi, isim önemli değil. Ya uzun vadeli düşünmek gerekir. Hani yarın ne olacakla ilgili bir yatırım tekniği zaten olmaz. Dolayısıyla ben kişisel kanaatim bu. Öngörü bu sadece. Yani böyle bir sözleşmem yok altın üreticileriyle, altın piyasası öyle bir şeyim yok.
1: Yatırım tazici olmayan şartı yani.
0: Elbette. Yani
1: piyasanın yarın ne olacağını kestiremiyoruz.
0: Kim FED faiz kararı ne olacak kim
1: bilemiyor.
0: Bilemezsiniz. İran, ABD ne kadar bitecek bir gün ama ne zaman bilemem. Bilim hani bunlarla ilgili öyle o falan filan ben çok kesin ifadelerin çok sağlıklı olmadığını ama öngörüm orta vadede altının normal seyrine dönüşeceğiyle alakalı. Şu an mesela Türk lirası çok baskılanıyor malum.
1: Evet.
0: Bilinen bir gerçek.
1: Bu ihracatçımıza biraz işte, işte
0: birinden başlayınca diğerini işte, böyle
1: evet işte
0: çok girif işte, bunlar. Evet, oradan evet. Başka yere benim asıl değinmek istediğim zamanımızda çok verimli evet. Kullanabilme adına ya şey çok sohbet ederken yine böyle konunun uzmanı evet. Bizden yetkin olan insanlarla da işte bir araya geliyoruz zaman zaman sohbet ediyoruz öyle veya böyle en azından kendimizce belki karar alıcı değiliz ama en azından hiç değilse fayda üretebilme adına bilgi şekillendirmeye, bilgi üretmeye çalışıyoruz. Tarımla alakalı konuşmakta fayda var.
1: Kesinlikle o konuya gelmek yani. İstiyordum hocam. Çünkü sizde yakın çevrede köyünüze dahi, ilçenize dahi gitmişsiniz. İşte oradaki üreticilerimize konuştunuz, evet, görüştünüz birebir. Neler var tarımda hocam?
0: Evet, sahada olma fırsatım oldu. Dolayısıyla benim için de iyi bir tecrübeydi. 3 ay, hemen yılbaşından önce 3 ay boyunca felahiyeliyim ben. Gene de öyle olur ya felahiyelilere selam olsun. Bize göndermiş olalım elbette. İzleyen herkese selam olsun. 3 ay boyunca felahiyede tüm köylerini istisnasız hatta bazı diğerlerine göre biraz daha yerleşim büyük olan yerlerde 2-3 defa olmak üzere gittiğimiz yerde işte oradaki insanlarla, çiftçilerle, hayvancılarla, oranın yerel esnafıyla görüşün bu ekonomik süreçle alakalı nedir, ne değildir, ne oluyor, işte talepleri nelerdir, sıkıntıları nelerdir, neyle ilgili, Türkiye'nin genel durumuyla ilgili kanaatleri nedir, ne değildirle alakalı. Dolayısıyla oradan elde ettiğim verileri işte hem ekonomik boyutuyla hem işte sosyolojik boyutuyla harmanlamaya da çalıştım. Bununla ilgili bir kaba dosya oluşturdum. İşte ilgili yerlere bunu aktarma fırsatım da oldu. Şimdi bir kere kırsalda Bizim oralardayken bu zaten atasözüdür. Şey derler. Bir ambar buğdayın bir avuç mostrası olur derler. Bilirsiniz.
1: Biliriz.
0: Dolayısıyla hani oradakini model aldığımız zaman geneline ne kadar atfedilebilir bilmiyorum ama kırsaldaki sorunlar 3 aşağı 5 yukarı genel itibariyle kırsalda aynıdır diye düşünüyorum. Tabii bizim Felahiye'deki sorun 3 aşağı 5 yukarı Yahyalı'da da atıyorum Pınarbaşı'da da ya da Develi'de aynıdır. Marmaris'te aynıdır diyemem.
1: Evet.
0: Yani coğrafya öyle bir algı ortaya, orada da vardır, başka sorunlar vardır ama mutlaka. Burada bahsettiğimiz tamamen kırsal. İşte bu hayvancılık ve tarım faaliyetleriyle hemhal olan insanlarla alakalı. Özellikle tarım için söylüyorum. Bir önce söyledik ya, hissedilen ekonomi ve makro veriler. Makro veriler aslında bu anlamda bakıldığında o gayri safi yurt içi hasılada bir büyüme var. İşte enflasyonda oranında göreli düşüş var. Ne bileyim ben, açıklanan Türkiye ekonomi büyümesi, vatandaş diyor kardeşim, hissedilen ekonomiden bahsedelim diyor. Yani oradaki rakamlar tamam eyvallah da bana yansımasından bahsediyor. Adamın haklı olarak derdi girdi fiyat, işte mazotun fiyatı, evet, gübrenin fiyatı, tohumun fiyatı, sulama, enerji maliyetleri. Şimdi bundan her birini düşündüğün zaman vatandaş finansmana erişimle ilgili problemle, öyle şeyler duydum ki orada. Şimdi bunların haliyle ödemelerin yapılacağı bir takvim var. Mutlaka. Ve takvim neye göre tayin edilmiş olması gerekir? Bu vatandaşın tohum alıp ekim dikim dönemine, ama ekim dikim döneminden sonra ödeme, o zaman aldığın ödemenin pratikte kullanılabilir işlevsel bir tarafı kalmıyor. Şimdi finansmana erişim tamam, iyi güzel, devletin sağladığı katkı var da buradaki koordinasyon, anlatabildim mi demek istedim?
1: Yani, harman zamanı.
0: Aynen öyle, eyvallah. Harman yani zamanı. Dolayısıyla burada benim gözlemleyebildiğim, hani tarım göz ardı edilmiş ifadesi çok belki suçlayıcı olur, göz ardı edilmiştir demek istemem ama tarımın bizim ülkemiz açısından stratejik önemi ile tarımsal politikalar arasında ya da tarımsal politikalar için geliştirilen model arasında bir uyumsuzluk var gibime geliyor. Şimdi düşünün, Türkiye tarım ülkesi diyoruz. Yani tarım ülkesi dediğimizde insanlar şunu anlamasın. O tamam, o zaman yine orakla işte tırpanla falan, evet, değil ya. Tarımın, tabii, endüstri boyutu var elbette. Tarımın
1: modernleştik.
0: Elbette. Ama burada tarım cidden göz ardı edildi. Çünkü tarım sadece işte ürün ürettik hadi bakalım değil. Tarım ciddi sosyal denge demek. Evet. Benim nazar, ben öyle değerlendiriyorum. Tarım milli gelir demek. Tarım ihracat demek. Tarım cidden adalet demek kimi zaman. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla tarım İnsanların zihninde bu belirgin olmayan durumda, enflasyonun etkisiyle, işte satın alma gücünün azalmasıyla beraber mazot ne olacak kaygısındaysa, hay Allah, ben işte şeye finansal kaynak sağlıyor devlet, hay, tamam eyvallah sağ olsun da, ama istediğim zaman,
1: evet, hani olmuyor.
0: Olmuyorsa, prosedürlerle ilgili problemler yaratılıyorsa, ya çok basit bir örnek söyleyeceğim. Hani bazı şeyler belki hani cidden makro dengelerle ilgili olduğu zaman anlık müdahale edilebilir şeyler değil ama vatandaşın orada çok basit, çok basit ya, hani yerel düzeyde halledilebileceğine inandığım sorunlar var. Şimdi bunu söylediğim zaman yine suçluyor gibi algılamasın ama durum bu. Vatandaş orada böyle bir talepte bulunuyor. İşte Felahiye üzerinde söylüyorum, madem öyle geldik, evet, göre halkına da bir katkı. Bunu dosya olarak zaten ilgili yerlere aktarmaya çalıştım ama burada da fayda yaratsın isterim. Ya sulama birliği o ilçeden almış, hani Felahiye bir ilçe netice itibariyle başka bir ilçeye yetki verilmiş. Ya sebep, hani haklı bir gerekçe var mı? Orada Darılı Gölet var, orada hani bunun yürütülebilmesi için imkanlar da, daha önemlisi bu hayvan küpeleme meselesi vardır bilirsiniz, doğum yaptıktan sonra, evet, hayvanlarla, evet, alakalı. Bunu duydum, Allah Allah dedim. Hani bir yere koymaya çalışıyorum. Hani Felahiye'de de veteriner var mı? Var. Peki küpeleme yetkisi neden işte başka bir ilçeye ya da merkeze, evet, alındı? Hani diyorum, tasarruf tedbiri mi acaba oraya? Lan veteriner var zaten. Veteriner var. Başka ilçeyi ya da merkeze arandığında tamam birkaç tane biriksin de öyle gelelim deniyor. Peki o sırada bu hayvanın başına bir hal gelirse? Hani hayvancılıkla da ilgili, tarımla da ilgili bunların stratejik boyutuyla değerlendirdiğimizde bunlar için uygulanan modelin ben örtüşmediği kanısındayım. Gereken hassasiyet. Göz ardı ediliyor, yanlış olur. Çünkü yığınlarca tarımsal destek uygulamaları vesaire falan. Ama bir sistemsizlik var. Bunun somut örneği ta nerelere yansıyor? Şeyden bahsettik. Çiftçi kazanamıyorum diyor. tüketici pahalı diyor. Ya burada bir problem, oralara yansıyan durumlar var, anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani o girdi maliyetleri, beraberinde verimsizlik, ya bir kere verimsizlik muhakkak var, bu kesin. Ya çiftçi bir taraftan kazanamıyorum deyip, bir taraftan da tüketici pahalı diyorsa, ya birinden biri tırnak içinde yalan söylüyor. Eğer ikisi de doğru söylüyorsa, ki bunu doğru olduğunu yaşamda görmek mümkün, o zaman bir uyumsuzluk var demek. Bir sistemsizlik var demektir. İlla ki ara maliyetler vardır. Nakliyedir, soğuk depodur, lojistiktir vesaire, ama ya bir yerlerde bir problem var. Ve tarıma ben gereken hele ki şu son dönemde tarımsal faaliyetler daha çok böyle şey gibi, hani stratejik bir alan değil de enflasyon düzenleyici bir alan olarak değerlendirilmeye çalışıyor. Üretimle ilişkilendirilerek. Halbuki stratejik bir alandır. Ya tarımdan bahsediyoruz. Yani düne kadar sıralama yapıldığı zaman Türkiye belli, evet, ürünlerde özellikle liste başı devam ederken, ya sorunlar yumağı çok mu?
1: Çok. Aşılamayacak şeyler değildir.
0: Değil.
1: Gerçekten değil.
0: Olmadığını ümit ediyorum.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bunlar ölçülebilir şeyler. Yani üstad, mali müşavirsin, meslek mensubusun, yıllarını verdin. Ya bunu meslek mensupları ve alan ilgilileri bilir. Günlük yaşamda belki hani amiyane bir ifade gibi görüyor olabilir ama bu işin mantığı bu.
1: Evet.
0: Muhasebede şey vardır, hani giren borcu çıkan alacaklıdır. Evet. Hani ölçülebilir bir şey bu. Evet. Mantık aşağı yukarı aynı. Hani ölçülebilir şeylerden bahsediyoruz. Hani bunun topluma maliyeti erken ölçülmez. Etkileri daha çok sonra ortaya çıkacak.
1: Daha sonra ortaya çıkar mutlaka.
0: Ama bahsettiğimiz parametreler belli. Belli. Yapılabilir şeyler var. Burada şeye hiç girmiyorum. O tüm başka boyuta götürecek bizi ki sabah etmemiz lazım. Evet. O da ne? Peki burada ahlaki boyut sorgulanmalı mı?
1: Evet,
0: yani insanların bu noktada işte hani oraya hiç girmeyeyim, evet, çünkü o zaman iyice tefe koyup oynatırlar. Gerçekçi olalım. Doğru. Ben şey üzerinden gidiyorum. Veriler üzerinden gidiyorum. Vatandaşın algıladığı sıkıntı, iyi niyetle bir şeyler paylaşıyorum. Farkında olmak lazım.
1: Mutlaka.
0: Farkında olmak yetmiyor. Eyleme de dönüştürmek lazım illaki.
1: Evet hocam, zamanımızın sonuna da geliyoruz.
0: O kadar
1: 40 dakika
0: oldu mu o kadar?
1: Gerçekten yani. Evet.
0: Ya kusura bakma, ben diyorum ya, başlayınca belki de böyle bir...
1: Gerçekten güzeldi hocam. Yani değindiğiniz ana başlıklar, konular ve bunu da birebir sahada yapmanız, aktarmanız gerçekten çok güzeldi. Başka benim unuttuğum hocam, sormaya sizin eklemek istediğiniz varsa onları da alabiliriz tabii ki.
0: Şöyle teşekkür ederim. Her zamanki çok naziksin. Şöyle bir şey paylaşayım. Niyetimiz, isimleri şimdi paylaşmam çok anlamlı olmayabilir. Tam şekillensin ama bu vesileyle seni de zaten zihnimizden geçiriyor idik. Bir şey paylaşmak isterim. Tamamen günlük ekonomik algılardan ya da günlük ahkamlardan uzak, daha böyle bilimsel verilere dayalı, öngörülebilir, geçmişten geleceğe köprü kurabilecek ya da o inşayı ortaya çıkarabilecek, siyasetten bağımsız, tamamen halkın anlayabileceği şekliyle ama akademik verilere dayalı ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu adı altında bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ilkeli ama emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde elbette ki akademisyenler, meslek mensubu insanlar, konunun uzmanı, tabiri caizse hem alan hakimiyeti olan ama hem de bunları anlatabilme ya da yazabilme yetkinliğine sahip iyi niyetli ve ticari olmayan, tabii bunu yani özellikle vurgulamak istedim, ticari olmayan bir platform oluşturma çabasındayız. Dolayısıyla bu vesileyle buradan onu belki diğer arkadaşlara karşı nezaketsizlik olacak, birlikte söylememiz gerekirdi ama en azından kendi, hem onlar hoşgörüsüne sığınarak hem de bu olayın belki de tabir yerindeyse onlar da kabul edeceklerdir. Fikir babası olarak ben Fatih'im, senin de bu platformun içerisinde olmandan büyük keyif alacağımızı, gücümüze de güç katacağını, farklı soru, bunu hep paylaşmışızdır seninle de, verilen cevaptan ziyade sorunun kalitesidir aslında o cevabı verilen. Sorunun kalitesi önemli. Dolayısıyla bu noktada da hem meslek bilginle hem soru geliştirme yöntemlerinle aramızda olmandan biz keyif alırız. Dolayısıyla ekonomi, finans ve strateji geliştirme platformu da altında inşallah emin adımlarla yürüteceğimize inandığımız siyasetten ve günlük algılardan evet. bağımsız akademik verilere dayalı ama dediğim gibi halkın da anlayacağına inandığımız mutlaka. Bir üslupla bir şeyler yapma gayreti olacağız.
1: O dil çok önemli hocam gerçekten çünkü halkımız yani geri geliyor bizler de o kelimeleri bilemiyoruz bazen.
0: Estağfurullah yani, ama yok, doğrudur.
1: Gerçek, yani
0: bunu bir şekilde hayata
1: önemli olan gerçekten şu programda da bazen işte bizim vatandaşlarımız bizleri anlayacağı dilde dile getirmeye çalışıyoruz.
0: Doğrudur. Gerçek, harman dönemi bunun en iyi örneğiydi evet, elbette. Evet, İnsanlar hemen o harman dönemi anladı falan. Yani, doğrudur. Yani, katılıyorum.
1: Çünkü katılıyorum. Yani bazen her şey kitapta yazdığı gibi olmuyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok yerinde. Kesinlikle öyle. Yani. Dolayısıyla dediğim gibi açmazlarımız çok fazla olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti cidden çok güçlü bir devlet.
1: Mutlaka tabii ki.
0: Çok güçlü. Bakın Türkiye'de ilk hatırladım hafızam yanılmıyorsa ilk istikrar paketi biz istikrar paketi niçin yaptık? Ne kadar süremiz var fazla uzatmak istemem
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii buyurun hocam.
0: İlk istikrar paketi sistematik ilk istikrar paketi 1958. İstikrar paketi ne olur? Demek ki ekonomik evet, darboğaz var ki bak 1958'den bugüne gelinceye kadar yığınlarca kez çoğunu belki kitabi bilgi ya da üstadlardan öğrendiğimiz ama büyük kısmına da birebir şahit olduğumuz darboğazlardan geçmiş. Şu an hala hele şu son dönemi göz önüne aldığımız zaman şu Türkiye'nin yaşadıklarını ya bakın yanlış politikaları yanlış olduğunu söylemek lazım. Aksi halde onun yanlış olduğu söylenmezse o olan iyiymiş gibi algılar. Bunların hem ekonomik maliyeti hem toplumsal maliyeti
1: ortaya çıkar.
0: Hadi bunlar doğal afet. Pandemi yaşadı bu ülke. Bakın bunun maliyeti.
1: Tabii.
0: Deprem yaşadı. Allah ölenlere tekrar rahmet eylesin. Deprem yaşadı ki bu ciddi çok büyük bir felaket. Bu ülke hain bir darbe girişimi yaşadı. Şimdi bunlar ama bununla beraber bir de politikalarla alakalı da ya bunu söyle yani yanlış anlaşılacak bir durum değil. Onun için çok rahat konuşuyorum. Görüyor musun? Hedef tahtasına kimseyi oturtmuyorum ama bir şey yanlışsa yanlıştır kardeşim. Bu ülke faiz enflasyon konusunda faiz neden enflasyonsu hatırlarsınız. Ya bununla ilgili 2,5-3 sene problem yaşadı. Bunun maliyeti bununla uğraşıldı ya. Ya bu kadar olmamalıydı. Bunun bile maliyeti var. Kur korumalı mevduat.
1: Evet.
0: Ülkeye büyük bir maliyet. EYT bakıldığı zaman o yaşasın. Ya tamam da şimdi tüm bunların üstesinden gelebilen bir ülkenin gücünden bahsediyorum.
1: Evet. Anlatabildim mi demek istediğimi? Kesinlikle hocam.
0: Daha saymadıklarım var da hani burada derdim kimseyi suçlam ama bir şey yanlışsa yanlıştır ya. Bundan ders çıkarıp yüzleşip bu içinde bulunduğumuz sarmaldan nasıl çıkılacağını tabii. istinaden bir politika geliştirmek gerekir diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: İnşallah
1: ederim.
0: İnşallah iyi olacaktır.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Siz de program başında buyurduğunuz gibi bugün sezon finaliydi programımızın mali gündemin. İnşallah iki ay sonra yeni bir sezonda yeni heyecanla sizleri de ağırlamaktan keyif diyoruz gerçekten
0: çok
1: hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: İşte bu yayın döneminde de suçlu lisan ettiysek bizi takip edenler, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin özür dileriz. Ama inşallah yeni yayın sezonunda yeni heyecanlarla, yeni konularla
0: inşallah.
1: Görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kal diyoruz. O zamana yeni sezona kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
2: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.
4: Acılarda akşamlar hep güzel, hep serin yazları. Ancak bu akşam bir başka güzel diyoruz. Ve böylesi güzel bir organizasyonu bizlere yaşattıkları için, bizlerle buluşturdukları için. Öncelikle Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan'a alkışlarımız güçlü. Ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam hakikaten türküler bestelenmez bilirsiniz. Türküler yakılır. Acılarımızdan, hüzünlerimizden yaşantımızı direkt olarak işte böylesi güzel namelere düşürür türküler. Bu anlamda çok güzel bir konser bizlerle birlikte olacak ama öncesinde hacılarımızın çehresini değiştiren, vizyonuyla hacılarımızı yarınlara taşıyan ve gece gündüz çalışan Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan'ı davet ediyoruz efendim.
5: Sesi buradan alsın.
6: Teşekkür ederim.
7: Evet, hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli ilçe başkanım, değerli hemşerilerim, iş adamlarımız, sanayicilerimiz, uzaktan yakından buraya teşrif eden kıymetli misafirlerimiz. Geleneksel olarak yapmaya gayret ettiğimiz ama değişik nedenlerle belli aralıklarla yaptığımız sıra gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Denizhan Bey söyledi, hacılar serindir, hacılar güzeldir. Hacıları güzel yapan siz güzel insanlarsınız. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel akşamda da aslında biz biliyorsunuz her yaz cuma cumartesi akşamları canlı müzik etkinliğine başlıyoruz. Temmuz başında başlıyoruz. Eylül sonu itibariyle tamamlıyoruz ama özellikle Ağustos ayında bu sizin de çok istediğiniz ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin gerçekten Denizhan Bey'in dediği gibi türküler yazılmaz, türküler yakılır. Ve rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi de türkü söyleyen insandan korkmayın, çekinmeyin. Türküler söyleyen, türküler yorumlayan insanlar bu memleketin öz insanları. Türkülere değer veren siz değerli misafirlerimiz de, hemşerilerimiz de bu memleketin güzel insanlarısınız. Biz hacılar için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel etkinliği tabii ki sizlerle buluşturan değerli ekibime teşekkür ediyorum. Başta Sosyal İşler Müdürümüz olmak üzere. Ama tabii ki bu işe destek veren Fen İşleri, Park Bahçe Temizlik ve tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bize hangi her yıl talep ettiğimizde veya ne zaman talep edersek bizim bu talebimize olumlu cevap veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize, değerli Başkanı Mehmet Kasım Bey'e de teşekkür ediyorum. Ve hepinize de tabii ki inşallah keyif dolu anlar diliyorum. Biliyorum bazen hüzünleneceksiniz, bazen oynayacaksınız, eğleneceksiniz ama hayatında tam kendisidir türküler. Bazen hüzün vardır, bazen oyun vardır, bazen güleriz, bazen ağlarız ama Rabbim hep sizleri güldürsün. Ömrünüzde, bahtınızda güzelliklerle dolsun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
4: Konuşmaları için Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Şanlıurfa kadim bir şehir. Ve kadim bir şehrin elbette ki Anadolu coğrafyasında kadim bir medeniyeti var ve kuşaklar boyu aktarılarak günümüze kadar geliyor. Ama Kayserimiz de kadim bir şehir. Ve Kayserimiz de hacılar daha kadim bir ilçe ve iki kadim şehrin, iki kadim medeniyetin buluşması diyelim ve hazır mıyız efendim? Öyleyse güçlü alkışlarımızla Urfa Ahengi Müzik Topluluğumuzu davet ediyoruz.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugünkü programımızda da Frédéric Chopin'i konuk edeceğiz.

Chopin, Varşova'dan 46 kilometre uzaklıktaki Zelazowa Wola köyünde doğdu. Kilise vaftiz kayıtları doğum tarihini 22 Şubat 1810 olarak gösterdi ve adı Latince'de Fredericus Franciscus şeklinde kaydedildi. Ancak Chopin ve ailesi doğum gününü 1 Mart olarak kabul etti. Babası Nicolas Chopin, Lorraine bölgesinde bir Fransızdı ve 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç etti. Polonya aristokrasisinin çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1806 yılında Justyna Krznowska ile evlendi. Justyna, Skarberg ailesinin yoksul bir akrabasıydı.

Chopin ailenin ikinci çocuğu ve tek oğluydu. Ludwika adında bir ablası, Isabella ve Emily adında iki kız kardeşi vardı. Babası evde lehçe konuşulmasına özellikle özen gösterdi. Chopin doğduktan 6 ay sonra, Ekim 1810'da ailesi Varşova'ya taşındı. Babası Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı ve aile Sakson Sarayı'nda yaşamaya devam etti. Babası flüt ve keman, annesi piyano çaldı ve öğrencilere ders verdi. Chopin narin bir yapıya sahipti ve çocukluğunda hastalıklara karşı hassas oldu. İlk piyano eğitimini annesinden aldı, ardından 1816-1821 yılları arasında Çek piyanist Wojciech Zimny'den ders almaya başladı. Ablası Ludwika da Zimny'den ders aldı ve kardeşler birlikte düetler çaldı. Chopin'in harika bir çocuk olduğu erken yaşlarda anlaşıldı. 7 yaşındayken halka açık konserler verdi. 1817 yılında biri sol minör, diğeri si bemol majör olmak üzere iki polonez besteledi. 1821'de yayımlanan La Bemol Majör Polonez, hocası Zimny'ye adandı ve Chopin'in günümüze ulaşan en eski el yazması oldu.

1817'de Sakson Sarayı'na askeri gerekçelerle el kondu ve Varşova Lisesi Kazimierz Sarayı'na taşındı. Chopin ailesi de buraya yerleşti. Bu dönemde Frederick, Belvedere Sarayı'nda yaşayan Büyük Dük Konstantin'in oğluyla oyun arkadaşı oldu. Chopin, Dük için piyano çaldı ve onun adına bir marş yazdı. Polonyalı şair Julian Ursny, 1818 yılında Küçük Chopin'in ününden söz etti. Sanatçı 21 yaşında Paris'e yerleşti. Paris'te geçirdiği 19 yıl boyunca yalnızca yaklaşık 30 konser verdi ve daha çok salon konserlerini tercih etti. Geçimini beste satarak ve özel piyano dersleri vererek geçiren Chopin, 1835'te Fransız vatandaşlığını aldı ve 1836'da Maria Woznica ile nişanlandı. Ancak nişan 1837'de bozuldu. Daha sonra George Sand'la uzun ve çalkantılı bir ilişki yaşayan Frédéric Chopin, ardından 1838'de Molarkö'ye yaptığı yolculuk, müzikal açıdan verimli bir dönem oldu. Son yıllarında Jane Stirling tarafından maddi olarak desteklendi ve 1848'de İskoçya'ya gitti. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşadı ve 1849 yılında 39 yaşındayken Paris'te hayatını kaybetti.

Chopin tam anlamıyla romantik bir sanatkar, fakat yine yaratılış bakımından bambaşka bir insandı. Besteciliği bunu en açık şekilde gösteriyordu. Pek az eseri istisna edilirse, besteciliği tamamen piyanoya vurulmuştu. Piyanodan kendini gösteren yeni tınlama imkanları çıkarmış, ayrıca devrinin henüz ulaşamadığı tınıları bile keşfetmişti. Bununla birlikte, armonilerin geniş ve zengin ifade sahası, çok farklı üstünlüğünü bu melodiler ve onların ortaya konuşunda belirlenen ritimlerin özel bir serbestlikle düzenlenişi ve sonunda lirik şiire has bir tattan gelişerek yükselen ifade yeteneği gibi nitelikleriyle, Chopin'in Fransız müziğinin ancak çok daha sonra varabileceği özelliklerin ilk hatlarını tespit etmek onda mümkündü. Ne kadar uzakta yaşasa da, derin bir hisle vatanına daima bağlı kalmıştı. Kendisinden önce konser salonlarında görülen mazurka ve polonezleri, folklor statüsünden çıkarıp sanat seviyesine yükselten Chopin'di.

Chopin'in bütün besteleri piyano içermekteydi. Büyük bölümü solo piyano olmakla beraber iki piyano konçertosu, birkaç oda müziği ve lehçe şarkılar yazılmıştı. Tuş takımı kendine özgü olmakla birlikte teknik açıdan zahmetli bulunurdu. Kendi performansları oldukça nüans ve dokunaklı olarak kayıtlara geçmişti. Enstrümantal balat konsepti Chopin tarafından icat edilmişti. Önemli piyano çalışmaları arasında mazurkalar, valsler, polonezler, etütler, impromptu'lar, prelütler ve sonatlar vardı. Bazıları ancak Chopin öldükten sonra yayınlanmıştı. Besteleme stilinde Polonya halk müziği, Bach, Mozart ve Schubert'in klasik etkileriyle birlikte etkisini göstermişti. Tarz, müzikal form ve armonideki yeniliklerle milliyetçilikle olan ilişkisi hem romantik dönem boyunca hem de sonrasında etkisini fazlasıyla göstermişti. Chopin'in müziği, müzik piyasasındaki konumu, politik ayaklanmalarla olan ilişkisi, hayat aşkı ve erken ölümü onu romantik çağın önde gelen figürlerinden birisi yapmıştı. Besteleri hala popüler olarak kullanılmakla beraber birçok film ve biyografinin de konusu olmuştur.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Kayseri'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vali Gökmen Çiçeği makamında ziyaret etti. Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye alanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şunları söyledi.
2: Değerli arkadaşlar, proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık %53'lük bir fiziki ilerlemenin seviyesine geldiğimizi, eşiğine geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Yani işin yarısından fazlasını tamamlamış bulunuyoruz. Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Nereye kadar? Kayseri'ye kadar. Ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içerisinde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerle bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tünellerimiz var, köprülerimiz var. Zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi bugün ortaya koyuyoruz. İnşallah onu da tekamül ettirmeye bütün heyetimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber gayret edeceğiz. Biz de şantiyemizi yakından takip edeceğiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Saz Yolu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Gayretlerinden dolayı bu sıcak şartlarında mesai yapan kardeşlerimizin her birisine teşekkür ederek iyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ancak bu 30 metrelik ana yolumuzda lütfen trafik kurallarına uyalım. İnşallah bir sıkıntıya sebep olmadan işin konforlu tarafını kullanacağız derken hüzne bürünecek bir yaklaşıma da fırsat vermeyelim diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ellerine sağlık ekibimizin, ekiplerimizin diyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ın CHP'den istifa edip yeni partiye geçmesi hakkında şunları söyledi.
4: Bugün Deniz Yağan böyle bir kararla bunların hepsini inkar etmiş oldu. Ve biz o seçimde neredeyse bir şehit veriyorduk. İnsanlar canlarını ortaya koydular. Bugünkü yaptığı davranışla bunların hepsini hiçe saymış oldu. Ben kendisinden onurlu davranmasını bekliyorum. Seçilmiş olduğu belediyeden de istifa etmesini istiyorum. Sonuçta Pınarbaşı halkı ona oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy verdi. Daha onurlu davranır da seçilmiş olduğu belediyede istifa ederse kendisinin de bir onurlu davranış sergilemiş olduğunu bize de göstermiş olur.
1: CHP Akkışla İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP'den istifa eden Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'a yönelik yaptığı açıklamada "Sana vermiş olduğum emeklerim haram olsun" dedi. CHP Kayseri İl Binası'nın parti okulu yönetici eğitimleri başladı. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Erciyes'in yeniden parlayan yıldızı Kayseri olacak. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü Kayseri Orta Anadolu'nun en önemli kentlerinden biri. Ama ne yazık ki hem yerelde hem genel iktidarın egemenliği altında bulunan Kayseri hak ettiği yere bir türlü ulaşamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütümüzü bilgiyle, deneyimle ve ortak mücadele anlayışıyla geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığımız parti okulu yönetici eğitimlerini bugün de Kayseri'de gerçekleştireceğiz. CHP iktidarında Kayseri'nin üretim gücünü büyütecek, su kaynaklarını koruyarak çiftçiyi, sanayiciyi, esnafı destekleyecek, bütüncül kalkınma politikaları gecikmeden hayata geçirilecektir. Bugün gerçekleştireceğimiz yönetici eğitimi yalnızca bilgi bir paylaşımı olmayacak. Aynı zamanda örgütümüzün halkla iç içe geçmesini sağlayacağız.
1: Bünyan Kayseri yolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar 12 eş zamanlı huzur asayiş uygulamasında 23.525 şahıs ve 9.342 araç sorgulandı. 104 aranan şahıs yakalandı ve 34 araç trafikten men edildi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık Evler'de kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 alba ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Erva Çığ gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
4: İnşallah.
6: Teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prenses Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında derneğin yönetimine kayyum atanmasına ve tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumdan başlayıp aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri güvenli şekilde elektronik ortamda takip edilecek dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada konuşan Vekil Cıngı, Kayseri'deki üniversiteler hakkında bilgi verdi. Cıngı şunları söyledi.
7: Üniversite tercih ederken sadece fakülte, bina, bölüm, hocaları ve eğitim kalitesini tercih etmiyorsunuz. Aynı zamanda üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyo-kültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip Çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Yayın tekrarı.
9: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
10: Efendim merhabalar, Geleceğin Mektupları programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabi programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve kayseri.net YouTube kanalından da canlı canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
11: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
10: Nasılsınız?
11: Çok teşekkür ederim, hamdolsun çok iyiyiz, enerjiyiz.
10: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi. Gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
11: ne mutlu
10: işte en güzel o olur. Hocam yayınımıza başlamadan bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
11: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim. Evet. Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
10: Lütfen.
11: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
10: Selam edelim biz de o zaman.
11: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
10: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz. Evet. Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı
11: tabii
10: diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu işi yaptığın evet için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
11: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır. Tabii. İlaki birbirinden tabii farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar. Çok bizim güzel bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
10: Çok doğru.
11: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda

0: umursamıyoruz. Hani diyoruz evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs evet. senin, bu kurs benim, şurası senin, hı-hı. burası benim. Çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
1: Evet.
0: Sadece yorgunluk. Ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette. Yarı doğru, yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş. Bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim evet. burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte eşi göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum üşüyorsa dedim göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte evet. kaydırırken gördüğümüz
1: şeyler. Hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak evet. sıkıntı var.
0: Sıkıntı demek. Orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım o yapsın.
1: Evet.
0: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz evet. biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hep de diyorum ben hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz.
1: Çok doğru.
0: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız, çıkarmamalıyız.
1: Çıkarmamalıyız.
0: Çıkarmamalıyız evet. çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim hani hem ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
1: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
0: Hepimiz.
1: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam.
0: Çok.
1: Her dönemin işte... ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken annemleri yetiştirirken ki evet. zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
0: Bunlar beraber var.
1: Yoğunlaştık. Bugün en büyük
0: Problemimiz iki başlığımız var. Biz
1: nedir hocam?
0: Zaten biliyoruz teknoloji.
1: Evet.
0: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
1: Çok doğru hocam. Evet.
0: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık. Hı hı. Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
1: Çok güzel.
0: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
1: Çok.
0: Doğru. Doymadı bu çocuk.
1: Doğru. Bakamıyor musun?
0: Ya,
1: bakamıyor musun?
0: Sonra işte... burada çok da küçük bir detay.
1: İşte annelere travma oluyor değil mi
0: burada?
1: İşte
0: anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki ha diyor büyükler bunu söylediyse
1: vardır
0: benim öyle. Eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi?
1: İstemem.
0: Ya da bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
1: Evet.
0: İstemez. Çünkü onda... Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var annede.
1: Tabii, tabii.
0: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş. Biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız.
1: Evet.
0: Mesela dediğim entegre ediyoruz dedim ya.
1: Evet.
0: Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
1: Proje çocuk.
0: Proje çocuk. Yani çıraklık, kasbalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kasbalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. İşte dediniz ya hocam kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden
0: evet,
1: çok yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadınlar derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı

0: nefis istiyor büyük ihtimalle. Evet. O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Yok. Bizi aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız, bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? Aynen. O iletişim problemi.
1: Aynen, iletişim problemi.
0: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz? Ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler ama bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
1: Çok kıymetli.
0: Ne yapmalıyız peki bu aşamada?
1: Çok kıymetli. Aşamada? Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Evet. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana.
0: Evet.
1: Israrla. Evet. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, aneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, evet, bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
0: Evet.
1: Ne yiyeceğiz? İşte yahni yiyeceğiz.
0: Hiç sabah sabah da yenecek bir şey değil ama.
1: Aslında değil.
0: Değil.
1: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
0: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
1: hocam. Çok yıllar sonra. Ben evlendikten sonra.
0: Çok güzel.
1: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı.
0: Evet.
1: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine, nur içinde yatsın, kendisini çok severdim. Evlendim, bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki kızım yiyemez, Ayşe Hanım kendini yalnız hissetmesin, ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar.
0: Evet.
1: Neyse hiç şey yapmadık, sonra kalktım dedim ki baktım, ay dedim annem ayırmamış bana, soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Hey dedi, ah sen. Oy kurban olsunlar sana dedi.
0: Tamam.
1: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek, illaki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ha. Çok büyük bir soframız ya vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm, onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
0: Evet.
1: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
0: Ya.
1: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştirir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım, 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
0: O kadar net mi hocam?
1: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim, çocuklarımda da
0: ağlıyor hocam.
1: Ağlasın hocam.
0: Ağlasın da.
1: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
0: Evet.
1: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk üretir.
0: Biz yayın öncesi Ahsen hocamla konuşurken acaba dedik bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
1: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
0: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
1: Aslında değiliz. Olması gereken.
0: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük evet. bir afet.
1: Evet.
0: Allah korusun taciz. Bunlar travma tamam ama çok büyük travma. Çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya burada travma
1: yapma
0: olmadı.
1: Ay, tabii ki yapma dedim. Ağladı. Acaba ben travma mı oluşturdum? Şimdi evet. toplumda da böyle bir baskı evet. var. Anneye böyle var, bir baskı var. Yapılıyor.
0: O da pompalanıyor.
1: Evet. O da işte oradan okuduğunu dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne de. Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bizim elimizde.
0: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil. Hayır. Bunun üslubu var. Hani
1: tabii
0: burada
1: ki. Her
0: öyle
1: şey
0: anlaşılmasın. Kıymetli dostlar kızalım. Hayır. Efendime söyleyeyim devamlı yasaklayalım değil ama eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek. Sınır. Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
1: aynen,
0: kasıt o.
1: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
0: Evet.
1: Boyayacak, keşfedecek. Evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
0: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey
1: yani anlat. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
0: Öyle mi hocam?
1: Evet. Yani tamam. Tecrübeyle sabit olarak
0: tamam,
1: söylüyorum.
0: Tamam, o zaman.
1: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında... Evet. Kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki evet, derseniz. Evet. Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek evet, eğitimciler evet, de bilir evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim. Hmm. Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu evet. hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
0: evet, evet.
1: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam yasakladın, o gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımız.
0: Evet.
1: Ama çocuk oturmuyor.
0: Evet.
1: Müsaade etmiyor.
0: Tamam.
1: Tamam al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali
0: evet.
1: yaptım.
0: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
1: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
0: Tamam.
1: Dedik. Çocuk orada aldı.
0: Evet.
1: Şimdi çocuk
0: o da sizin sınırlarınızı zorluyor.
1: Aynen. Çok. O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı hiç ağlamadı olmadı. Biraz daha volüm yükseldi yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir evet. zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum üç gün ağlayabilir. Ama üç günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi bir de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
0: Evet.
1: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
0: Şey mi hocam? Orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm belki de yadırgadığım şeylerden biri 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusunda, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
1: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar,
0: onun uzmanı ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
1: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
0: Ama bana anlatır gibi anlatmalı.
1: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
0: Evet.
1: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. İşte, anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
0: Evet.
1: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Yani sonsuza kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
0: Annede o travma olmaması, bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz
1: var,
0: değil mi? Yani bu annelerde
1: evet, bu çok önemli. Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek, yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
0: Hele ilk çocuğuysa.
1: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
0: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi, davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam.
1: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
0: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu bilmemize uygulayabiliyor
1: rağmen,
0: muyuz?
1: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
0: Doğa sürecinde oldu.
1: Bizim doğa sürecinde gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler var ya, ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
0: Değil mi?
1: Bizi illaki duyuyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
0: Evet evet.
1: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz sürekli. Oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
0: Evet.
1: Çocuğun dili oyundur.
0: Oyunda her şeyi anlatır aslında, okuyabilirsen.
1: Hadi bak geldik şuraya, bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız, koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı, öğretmeniyle mi bir şey oldu ya da başkasıyla, ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
0: Çok
1: çocuğun güzel dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim, yok dikkat testleri, yok onlar, yok bunlar. İşte kesin, ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
0: Evet.
1: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim, beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz. Hani bu şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
0: Evet.
1: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem. Biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi.
0: Evet.
1: Ne bileyim, fasulye kırın.
0: Hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
1: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşalt. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde. Evet. Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
0: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
1: Tabii
0: yani,
1: ki. Tabii.
0: Yani bu tabii söylemek ki bile abes ama. Aynen. Biz çocuğun gelişiminde, hani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii ki sorumluluk.
0: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet, bir sonraki sürecin, yani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev yaptım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
1: Hayır.
0: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
1: Tabii ki.
0: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
1: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var. Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
0: Evet.
1: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. Sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
0: Çok güzel.
1: Yani bu çok kıymetli. Biz, evet, ölene kadar sorumluyuz.
0: Evet.
1: İşte evlendirdim, evet, onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
0: Emekliliği de yok.
1: Emekliliği de yok. İstifası da yok. Hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek. Doğru. Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu çocuk
0: doğru,
1: görmek çok az.
0: Çok doğru.
1: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda.
0: Evet, evet.
1: Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
0: Hmm.
1: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
0: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
1: Etmez. Heh, o zaman onu hayat boyu mutsuz eder.
0: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
1: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
0: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak
1: kimse
0: ileride.
1: Aynen öyle. Kimse yani de o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum, evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz, hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları, ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor, ya da hiç iletişemiyoruz.
0: Çok doğru.
1: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler, işte öğretmenim gelsin, benimle konuşsun, sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle
0: evet,
1: ilgilensin.
0: Evet, evet, evet.
1: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister. Ya ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma, sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
0: Evet.
1: Şimdi işte evet, uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
0: yani doğal sürecinde ilerledi. Belki o saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
1: Değildi.
0: Çocuğun aynen uykusu öyle geldi, uyuyor içerideydi yani, öyleydi.
1: Aynen, çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet, bitkin düşerdik, evet, yemeğimizi yerdik, evet, televizyon izlerken uyuyakalırdık.
0: Evet.
1: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
0: Adile teyzemiz, hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
1: Toprakla oynardık, biz toprağa dokunurduk, parklarda oynardık, ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
0: Komşu
1: çok
0: teyzeden
1: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
0: ya.
1: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
0: Maalesef.
1: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
0: Evet.
1: Sende yok ki.
0: Babam aldı yenisini de alır. Daha iyisini alır. Çok
1: çocuğum üzülür. Ya. Şimdi hani bunları yapmıyorum. Şimdi oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, zaten orası hiç çok çıkamam o taraflardan ama. Konu. Çok başka bir konu orası.
0: Çok çok hocam.
1: Dediğim gibi çok merkez, evet hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz? Biz
0: kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
1: aynen,
0: değil.
1: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok. Çocuk bize bağımlı olacak evet. Bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
0: Çok doğru.
1: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
0: Sınırlar.
1: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
0: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun İllaki. Artık şeyi yok.
1: İllaki.
0: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
1: Evet.
0: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam bu yadsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
1: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
0: Evet.
1: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
0: Evet.
1: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı.
0: Hmm.
1: Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi düşünebiliriz. Onlar o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de...
0: Evet.
1: Bırakmayacağız. Evet ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
0: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz
1: birlikte
0: değil mi hocam?
1: Birlikte keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film
0: o
1: var.
0: O filmi önceden bir görün.
1: O filmi önceden ben izliyorum. İzlerdim. Önceden bakardım. Evet çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an İnanılmaz kötü içerikler var. Çok temiz güzel. Ekran hareketimiz var evet, zaten. Evet. Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için.
0: Ekran evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haberden, hani ana yayın kuşaklarından tutun hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan evet. geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
1: Kaçmak diyesin. Üzere.
0: Kaçmadan müdahil olmak üzere.
1: Evet kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
0: Evet evet.
1: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim gitmeyeyim değil. Hmm. En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk. Ekrandan evet. dolayı konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık. Televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an çok güzel. Kendimizi hmm. ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık. Hmm. Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz. İsmiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz. Göz teması kuruyoruz. Gördün mü bak, ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi. Yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım. Çok bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
0: Çok doğru.
1: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
0: Çok.
1: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
0: Konfor alanımız geliştirdi.
1: Kaydırmayı biz de çok seviyoruz. Çok seviyorum. Hoşumuza gidiyor. Kaydırdıkça gülüyoruz. İşte birbirimize rastlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Yapamayız diyemeyiz. Evet. Çünkü bunun içerisindeyiz artık. Tamam. Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde gideceğiz. Evet. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik. Evet. Orada şey söylemiştik. İnterneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
0: Aynen.
1: Çok bunun doğru, için çok bir şeyler doğru. Yapalım.
0: Evet.
1: Diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat edelim.
0: Tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
1: etkileniyorum.
0: Etkilendiğimi işte geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Hani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
1: Hava durumu.
0: Dedi, evet hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendim söyleyeyim, ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
1: Yok.
0: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Ve bizim onlara karşı, yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım.
1: Artırmalıyız, aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var, görünme arzusu.
0: Evet.
1: Yani onda bir bahsetmek istedim. Fark edilme, görünme.
0: Buyurun hocam.
1: Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmalı, hep başa dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim, kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
0: Duamız burada, o ki doğru kişilere denk gelsin.
1: Duamız hep zaten günümüzde hep diyoruz ya, en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı, Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın. Amin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu.
0: Evet.
1: Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek.
0: Evet.
1: Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi bu
0: kontrollü,
1: ilk zamanlar kontrol çok önemli.
0: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor.
1: Yavaş.
0: O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
1: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle ara ara bir arada oluyorum ben de.
0: Evet.
1: Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte, diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Valla çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım,
0: evet.
1: İşte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar... Bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
0: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? 1 aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden.
1: 3 yaş.
0: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
1: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz birlikte.
0: Birlikte. Ama 3 yaşından sonra da saldığım çayıra
1: merak ediyorum. Yok, hayır, o şekilde değil. İlla ki. Yani şimdi merak edecek, bunu kurcalamaya başlayacak. Hı-hı. Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
0: Evet, evet.
1: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi, ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim, dikkat bir şeysi vereceksek, dikkat çalışması vereceksek. Evet. Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine bir tanesi paylaşmış. Çocuğun ayağına poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini destekliyor. Tabii, büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayakları ilettirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor, bunu arıyor. Çok basit bir şey, poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi. Elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda.
0: Evet.
1: Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim.
0: Evet.
1: Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
0: Hı hı, doğru.
1: Ayaklarını kaçırırlar, korkarlar.
0: Doğru,
1: çünkü
0: doğru.
1: Uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa, bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
0: Aa, çok kıymetli hocam burası.
1: Evet.
0: Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
1: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire, bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık,
0: evet,
1: küçükken hep bir denge,
0: evet,
1: kaybederiz.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim,
0: evet,
1: çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
0: Tamam.
1: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımızı aldık, içeriğimizi aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var.
0: Tamam.
1: Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
0: Evet.
1: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu.
0: Doğru.
1: Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız.
0: Evet, evet. Motor becerilerin gelişmesi lazım.
1: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
0: Evet, ortam işte. Değişikliği.
1: Bir ortam kendine. Değişikliği. Anne çok gerginse, anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
0: Evet.
1: Anne karnında çocuk bunu bilir.
0: Evet.
1: Zaten hisseder,
0: evet,
1: annesinin kalp, evet, atışlarını.
0: Evet.
1: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık karışmamız.
0: Sürecin içerisinde.
1: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
0: Evet.
1: Çok kıymetli.
0: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
1: Evet, geleceğimiz.
0: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün. Biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgi de, kötü bilgi de saniyeler içerisinde,
1: tabii,
0: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği evet. kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki.
0: Burada işte bu karakter gelişiminde, değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi almak isterim doğrusu.
1: Ebeveynler evet orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet, örf, adet, anneni.
0: Evet.
1: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
0: diğer gamlar,
1: başkasının evet, yerine evet. koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın dediğim birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
0: Alır.
1: Hepsini alır. Biz evde ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. En yakın arkadaşına.
0: Evet.
1: Şimdi çocuklarda şey vardır. İlk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış. Fikri bile sorulmamış.
0: Evet.
1: Şimdi hani konuşmak gerekir evet, mi diyoruz evet. ya. İşte konuşmak gerekir. Onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
0: Evet.
1: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetlidir. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
0: Orada çok hassas
1: ama. Ben çok ama. Güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için
0: evet.
1: ben bunu anlatmak isterim.
0: Evet.
1: Herkes bilsin isterim.
0: Evet.
1: Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor böyle hayıflanıyor işte.
0: Ulan şey... şöyle söyleme gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
1: Sevsin lütfen sevin. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
0: Evet.
1: Bazen doğru olmayabilir. Evet.
0: Evet.
1: Bize uymayabilir.
0: Evet.
1: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
0: Evet.
1: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
0: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
1: Sevsinler hocam.
0: Sevsinler.
1: Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki
0: evet,
1: gelin de
0: orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm. İşte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
1: Kültür transferi.
0: Onu anlatıyordunuz. Yani
1: aynen.
0: Kalmasın.
1: Aynen. Kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim.
0: Evet.
1: Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim. Eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım evet, aslında
0: çok, ama
1: bunu.
0: Çok güzel bir hikaye.
1: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var, evet. vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte
0: evet.
1: çok anneyle öyle çok gezmeye falan gitmezdim.
0: Evet.
1: O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu. Ben de gelinim işte böyle giyindik kuşandık falan yeni
0: şıkır
1: evliyiz.
0: Şıkır
1: şıkır. Şıkır tabii canım işte her şeyimizi taktık takıştırdık. Kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık. Herkesi öptüm kayınvalideme atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
0: Birlikte gittiniz o eve.
1: Beraber gittik.
0: Evet.
1: Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bir de. Neyse beraber gittik. Hiç şey olmadı. Gayet güzel gezmemiz. İşte pastamızı yedik. Bilmem ne yaptık. İndik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu.
0: Evet.
1: Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerine soğan kokmasın. Eşin de seni böyle görsün. Orası da çok
0: ince
1: bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez. Çünkü saçın falan kuaföre gittin vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim al sen dedi. Ay dedim ne yaptım anne çok mu konuştum dedim. Ben pot mu kırdım dedi. Bir şey yaptım kesin dedi. Dur dedi. Öyle değil dedi. İzmir'e gidince kızım dedi, önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne, anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
0: Bileceği kızım ama.
1: Yok öyle deme.
0: Dur bakalım, dün ne dedi?
1: Bilmediğini bildim Aslen dedi. Ha, bilmediğini ya. Bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
0: Evet. Helal olsun.
1: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
0: Tabii, tabii tabii.
1: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği.
0: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
1: Söylemek
0: oradaki
1: var.
0: Söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
1: Tabii.
0: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
1: Ay küsebilirdi.
0: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği. Ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
1: Bilemem, söylemen lazım.
0: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
1: Bunlar hocam. Çok kıymetli, evet. Aynen evet. Öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum geline karşı. Diyorum ki... Hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık gittik, anneme evet. Sarıldık falan. Annem evet. Bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
0: Ya.
1: Ya dedi. Tamam orada tamam dedim, siz olmuşsunuz.
0: Çok güzel.
1: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
0: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli çünkü... Bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
1: Çok hızlı geçti vallahi hemen bitti.
0: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız hayatına?
1: Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
0: mücadele etmeyi öğrenmeli.
1: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü... En başta en küçüklerden demiştik, mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
0: Evet,
1: ben
0: evet.
1: Yapamadım o yapsınlar, işte buralarda devrelere evet, evet, giriyor. Evet. İşte yarın bir gün diyorum şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü, işte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek. Evet. Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor, olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli. Büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli. Saygı kaybedilmemeli.
0: Çok
1: doğru. Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
0: Çok doğru.
1: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
0: Doğru.
1: Fazla başkalaştık, fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezini almayalım demiştik ya, merkezde onlar varmış gibi değil de, merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
1: Yazalım.
0: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
1: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
0: Ana anacakları.
1: Şansında.
0: Hadi bakalım.
1: Neler söyleyebiliriz geleceğe, onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
0: Ya.
1: Sevgi. Sevginin olduğu, biz seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
0: Çok güzel. Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Çok güzel bir program oldu.
1: Çok kıymetli.
0: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
1: İnşallah,
0: olmuştur.
1: İnşallah, ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
0: Diyorum. Teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
1: Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Her zaman. Sizde
0: geliyoruz. Kıymetli dostlar, bugün Ahsen Soysolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki, sevgi, kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 3 Ağustos Pazartesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka okuryazarlığının yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için önümüzdeki 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaya gayret edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programı'nda yapılan yoğun katılımlardan dolayı normalde 300 olan bursiyer kontenjanını 500'e, 28 olan bölüm sayısını ise 38'e çıkardıklarını belirterek, YKS başarı sıralamasında ilk 100'e giren 500 öğrencimize aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Aydınlık evlerde kütüphane yapılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü kütüphanelerimizden birini daha Aydınlık Evler mahallemize kazandıracağız. Kütüphanemizi Burhan Dinçbal Ortaokulu'nun yanında yapacağız dedi. Yahyalı Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak ve araç filosunu güçlendirmek amacıyla bünyesine kazandırdığı çekici tırı düzenlenen törenle hizmete aldı. CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından Hacılar, Sarıolan ve Sarız ilçe başkanlığında görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Hacılar ilçesi başkanı Doğan Bolat, Sarıolan ilçe başkanı Murat Özcan ve Sarız ilçe başkanı Abdullah Binboğa oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kişi başı 5000 TL kırtasiye ve beslenme desteği sağlanacak. Yardım başvuruları 3-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
3: Haftanın özeti.
4: 4 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir, dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura bildirisinde 30 Ağustos 2026 tarihinde geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden Hava Kuvvetleri Komutanlığına muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır denildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanı ve Kayseri Garnizon Komutanı olarak görev yapan Hasan Volkan Güleryüz, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibariyle emekliliğe sevk edildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı, Tuğgeneralliğe yükseltildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 73.sü olan Yeni Dünya Erva Spor Okulu, geliştirilen törenle Talas'ta açıldı. Açılan tören sonrası konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Mahmut Göksu abim, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı, benim çok eskiden beri çok kıymet verdiğim değerli bir abim. Ama aynı zamanda Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı. Dolayısıyla Erva ile beraber onların hem bilimsel hem ilimle ilgili çalışmaları, hem öğrencilerimize verilecek eğitimlerle ilgili çalışmaları sporla birleştirdiğimizde, bakın göreceksiniz, bugün bir tarihi bir an yaşıyoruz. Bambaşka bir seviyeye çıkacak. Ve bunu inanıyorum. Yeni Dünya Vakfı bunu tüm Türkiye'ye yayılması noktasında çok önemli bir misyona sebep olacak. Ben hem Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanımıza hem de Kayseri'deki Yeni Dünya Vakfı Başkanımız Mehmet Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Buranın ortaya çıkmasında gece gündüz mücadele ettiler. Sürekli hem beni hem genel başkanlarını bilgilendirdiler. İnşaat aşamasının her aşamasında kontrolleri oldu. Şimdi buradayız. Ervaçı gibi büyümeye devam edecek. Göreceksiniz. Bu günleri 10 yıl sonra konuştuğumuzda, olimpiyat madalyaları geldiğinde, uluslararası madalyalar geldiğinde bunu konuşacağız. 532 tane ulusal ve uluslararası madalya var şu an elimizde. Dünya şampiyonlukları, dünya ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları. Ama burayı da Mehmet Hocam'a emanet ediyoruz. Yeni Dünya Vakfı da her birimizi gururlandıracak.
6: İnşallah.
5: Teşekkür ediyorum.
3: Haftanın özeti.
4: Kayseri'nin altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'mizle birlikte bir yandan mevcut kaynaklarımızı korurken diğer yandan yeni su kaynaklarını şehrimize kazandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Açılan her yeni sondaj kuyusu şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım niteliği taşımaktadır dedi. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyelerine hibe edilen kepçeyi teslim aldıklarını duyurdu. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kocasinan Belediyesi hakkında açıklamalarda bulunarak ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Dumanın neden çıktığını belgeleriyle açıklayın da millet de rahat etsin dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 5 Ağustos Çarşamba. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığındaki heyet, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaladı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, meclise sunulan çerçeve yasaya tepki gösterdi. Dervişoğlu, İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirdiği yasanın hesabını genel kurulda da, meydanlarda da tek tek soracağız dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, Kayserimizin geleceği için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ve iş arayanlar arasında köprü olan Kayseri Kariyer Merkezi Temmuz ayında 285 vatandaşın istihdamına aracı oldu.
3: Haftanın özeti.
4: 6 Ağustos Perşembe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, biz şehit ailelerimizin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda verimliliği arttıran, yüksek katma değerli üretimi destekleyen ve makroekonomik istikrarı güçlendiren politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır açıklamasında bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ailelerini ve gazileri ilgilendiren kanun teklifinin genel kurula sevk edildiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bundan sonra şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yapılması gereken ne varsa polemik konusu olmadan çalışmakta azimli ve kararlıyız," dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 7 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesabına aktarılması

0: üniversitenin bulunduğu şehrin de sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir rolü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada lojistik açıdan ülkemizin tam ortasında bulunması hasebiyle hava ve kara yollarının, demir yollarının ulaşım merkezinde ve sosyokültürel açıdan da bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan bütün altyapıya sahip çok gelişmiş bir şehir. Özellikle Erciyes Kayak Merkezimizin kışın şehrimizde oluşturmuş olduğu büyük turizm potansiyeli ve uluslararası misafir kabulü oradaki üniversite öğrencilerimize de çok sayıda hem part-time iş imkanı hem de çok ciddi bir sosyalleşme hazırlıyor. Doğru tercih yapmak, tercih yapacak arkadaşlarımızın da Kayseri'deki 5 üniversiteden bir tanesini seçmesi hem de şehrimizin ivmelenen gelişimine katkı sağlayacak ve değerli insan kaynağını şehrimize adapte etme konusunda da bizlere güç verecektir, destek verecektir.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Tekvando İl Temsilcisi Özben Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret ederek Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Erva Spor Okulları hakkında bilgiler aktardı. Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Programımıza besteci, solist ve orkestra şefi, Türk sanat müziği sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu ile başlıyoruz. Necdet Tokatlıoğlu 1933 yılında İzmir'e bağlı Yelki'de doğdu. Müziğe ilk adımını 1948 yılında 15 yaşındayken İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'ne girerek attı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri aldı.

1951 yılında Mehmet Kasabalı'dan UT ve Nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1952 yılında TRT İzmir Radyosu'na giren ilk ses sanatçılarından biri oldu. İlk bestesini yaptığı 1954'te yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak TRT Ankara Radyosu'na girdi ve burada UT ve ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Necdet Tokatlıoğlu TRT Ankara Radyosu'nda çalıştığı dönemde bir yandan da Mesude Çağlayan ve Saadet İkesus'tan şan dersleri aldı. 1960'da TRT Ankara Radyosu müzik yayınları şefliğine atanan Tokatlıoğlu, bu görevin sonrasında 1970'ten emekli olduğu 1981 yılına dek radyoda solistlik görevinin yanı sıra koristlik ve program şefliği yaptı.

Sanatçı, kendi isteğiyle emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşti ve çalışmalarını burada sürdürdü. Pek çok ödül ve plaket sahibi olan Tokatlıoğlu, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonda da görev aldı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi.

oud ve piyanoyu ileri derecede çalan Necdet Tokatlıoğlu, yaşamının son yıllarında İstanbul Koçalyans Korosu'nu ve adı verilen Necdet Tokatlıoğlu Kapataş Musiki Derneği Korosu'nu çalıştırdı. 20 Mayıs 2007'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğduğu yer olan Güzelbahçe Yelkiye'de heykeli dikildi.

Kendi bestelerinden oluşan 5 plak ve çok sayıda 45'lik plak dolduran Tokatlıoğlu'nun 95'e yakın Türk sanat müziği bestesinin 68'i TRT repertuarında bulunmakta. Sanatçı 27 Eylül 2008'de İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir'e defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Gönül Yazar. Gönül Yazar 12 Ağustos 1936 tarihinde Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan yazar, ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler almaya başladı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi. Ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay'la birlikte kabul edildi.

sanatçı Fahri Kopuz, Supi Ziya Özbekkan ve Melahat Pars gibi hocalardan bir yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçen sanatçı, 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.

Gönül Yazar 1962'de yayınladığı Aman Aman Gül Pembe, Kalemi Al Eline 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonrasındaysa iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı Maksadım Sana Naz Yapmak, Gönül Yazar Diyorlardır oldu. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından Taş Bebek lakabıyla anılmaya başlayan sanatçının ilk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok film çekildi.

Alaturka sahne sanatçısı olan yazar, okuduğu pop müzik tarzındaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in Sensiz Saadet Neymiş isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı Taş Bebek ve 1989 yılında yayınladığı Gönülden Gönüllere albümleri sevenleri tarafından oldukça beğenildi. 1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da büyük kulüpte sahne aldı. 18 Ocak 2020'de Nostaljik Aile Gazinosu konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan ve Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti. Sanatçı yaşamını hala İstanbul'da sürdürmekte. 91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda başka değerli sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: titreyen ellerimi.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo.

0: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar 91.8.